İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. En baştan

Allah. Vallahi inanın İbrahim Elden yayında. Ben de inanmıyordum ama bir baktım onun sesi. Acaba biraz 90'lar mı başlıyor? Hazır mıyız? Acaba ben bu sabah güne çok mu mutlu uyandım? Hayırdır İbo'cum? Hayırdır güzelim? Dün gece bungalovlarda falan. Acaba ben 40'ından sonra yoldan mı çıktım? Ya çok sevdiğim bir arkadaşımın çok güzel böyle bir bungalov tarzı böyle bir yer yapmış, havuzlu mavuzlu. Her gün arıyor. Abi gel, niye gelmiyorsun? Yeriz içeriz. E gideyim bari dedim. Madem bu kadar çok davet ediyorsunuz. Ben davet edildiğim yere giderim abi ya. Sağ olun canlarım benim. Mutlu yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum demiş. Semra Sima, Semra ablam sağ ol güzelim. Sanatçımıza da günaydın, ne güzel ya. Sanatçılarımız, oyuncular, dinleyicilerimiz, herkes burada. Guten Morgen İbom. Nuray abla, Southside Piercing. Güzelim ne yapıyorsun? Maşallahım var valla. Bizim İbo'nun meleklerinin maşallahı var. Stuttgart. 18'inde Almanya'dayım. Allah izin verirse. Ya ben bugün İzmir'e gidecektim. Manifest'in etkinliği vardı biliyorsunuz. Ama bugünkü program iptal. Haberlerden de takip etmişsinizdir. Hemen rotamızı Ankara'ya bugün akşam 10 gibi falan Ankara'da olurum. Ya da 12 gibi bilmiyorum. Ona göre güzel bir Ankara'daki dinleyicilerimize Kırıkkale yarın üzüm festivalinde olacağım. Pazar günü de 30 Ağustos yani bu pazar günü de Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği Mersin Erdemli'de olacağım. Sinan Akçıl'la beraber. Murat abi geldi ya, günaydın kanka. İyi yayınlar, çok teşekkürler Murat abicim. Ya biraz sesimi korumam lazım çünkü

2 gün önce yine kısıldı sesim. Çünkü her gün konuşuyorum radyoda. Gün içinde patronlarla konuşuyorum, şirket CEO'larıyla konuşuyorum. Akşamları festivalde sunum yapıyorum. Klimada kalıyorum, soğuk bir şeyler içiyorum. Yani kendime aslında çok büyük zarar veriyorum sesime. Çünkü ben sesimle para kazanıyorum. Ama inanılmaz acil hiç dikkat etmiyorum, hiç asla. Ve sonra ağlıyorum burada sesim gitti diye. Kendim ettim, kendim buldum. Nasıl hayat ya? Salim abi geldi. Evin Ajans. Nasılsın kral? Evin Ajans, Salim Baba. Var mı yeni oyuncularımız? Şöyle bir WhatsApp'ı bir renklendirir misiniz ya? Dinleyicilerimiz bir görsün bugün İbrahim Elden'i ne kadar çok dinlediğinizi. Şöyle bir WhatsApp'a gelebilir misiniz? Radyonun WhatsApp'ına. Nedim abi geldi. Günaydın Heinburg. Günaydın kral. İbocuğum ben Şenay, nasılsın? Yeni dinlemeye başladım. Özgül ve Kübra aracılığıyla demiş. Ne kadar güzel. Düsseldorf'tan Kübra. Teşekkürlerimizi iletelim. Kübra da Düsseldorf'tan köpeğiyle beraber, köpükle beraber bizleri dinliyor. Kızıyor bana köpeğiyle beraber dinlediğimizde. Köpükle beraber dinle diyor. Kızım senin işin gücün yok be ya. Yalnız gece havuza girmek çok güzelmiş ya.

Tebrik ediyorum. Bulduysan sıkıntı yok. Yok. Her daim aramıza yeni katılanlar oluyor demiş Salim abi, adamsın.

İki dakika sonra günün sözü biliyorsunuz her gün yayına başlar başlamaz. Türkiye saatiyle 10-10 geçe Saden'i konuk alıyoruz. Kıymetli söz yazarı her gün bir pozitif söz bizlere sunuyor. Bakalım bugün İbrahim Elden'le pozitif enerjinin pozitif sözü ne olacak?

0: Beautiful.
1: Artık günün pozitif sözünü alalım ya. Biraz mutluluk oranımız artsın ya. Günaydın Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Bonjour. Hello.
1: Kaç dilde günaydın diyeceksin?
2: Ya ben çok dil bilmiyorum ki. Sen 7 tane biliyorsun. Ben de biliyorsun 3 yani. Bu kadar.
1: Of ya. 3 tane dil bilen arkadaşımla. Neyse. Tamam. Ne yapıyorsun? Günaydın. Saden, güne nasıl başladın? Sevgili söz yazarı ve solistimiz Saden'le konuşuyoruz. Her gün Türkiye saatiyle 10-10 geçe İbrahim Elden'le pozitif enerji bir içerik yakaladık. Pozitif söz diye. Biz bunu Eylül'de daha içerikli yapacağız. Aklıma çok iyi bir şey geldi çünkü. Tabii ki ben düşünürüm.
2: Benim bile haberim yok.
1: Ben öyleyim. Sana sonradan söylerim.
2: Peki tamam yaparız.
1: Ya benim öyle bir ruh hallerim var biliyor musun? Yani gerçekten enteresan bir halim var ya. Allah. Hazırladı mı günün pozitif sözünü?
2: Evet, merak etme, her şey hazır. Şimdi tamam. Hemen başlayabilirim.
1: Bence başlama. Ben dün ne yaptım biliyor musun Saden? Çok güzel böyle bir ateş yaktım, havuz keyfi. Ondan sonracığıma günün pozitif sözünü almadan önce dün ben bir pozitif bir keyif yaptım. Aşırı iyiydi ya. Yemin ediyorum hani en sevdiğim arkadaşlarımla bayağıdır da onları da özlemişim bu arada. Çok zaman ayıramadım.
2: Ama millete de söylüyorsun ki ay telefon trafiğinden kafamı kaldıramıyorum. Ay şuradayım. Ay etkinlikteyim. Bak. Kendine de gitmiş, yaratmış bir alan ateşin kenarında.
1: Ben öyleyim. Ben şimdi keyif adamıyım. Şimdi ben bazı günler çalışırım. Etkinliğin olmadığı günlerde de keyif yaparım yani. Lütfen ya.
2: Peki tamam. Keyif gününüz bol olsun.
1: O zaman günün pozitif sözüyle bakalım nasıl güne devam edeceğiz.
2: Tamam. Başlıyorum o zaman. Kendin gibi olma. Kendin ol. İnsan kendine taklit türetmemeli zira.
1: Çok güzel.
2: Ne anladık?
1: Bir daha söylesene ya. Ben çok adapte olamadım.
2: Tekrar söylüyorum.
1: Söyle bakayım.
2: Tamam. Kendin gibi olma, kendin ol. İnsan kendine taklit türetmemeli zira.
1: Yani başkası olma, kendin ol. Böyle daha güzelsin. Değil mi?
2: Yani bir dakika, öyle değil. Aslında şöyle. Yani kendin gibi olmaya çalışıyoruz. Bazen böyle bir topluma giriyoruz ya da işte bir arkadaşın varsa mı belki ama onun yanına başka birisi geliyor. Kendin gibi olmaya çalışıyorsun. Ama kendin gibi olmaktan çıkıyorsun. Yani kendine benzemeye çalışıyorsun. Ne yapmaya çalıştığın belli değil. İşte elin ayağın işte nereye koyacağını bilmiyorsun filan böyle.
1: Allah
2: saçma
1: Allah.
2: Sapan bir moda giriyoruz. Bizim toplumda çok var bu aslında. Hatta böyle ayak uydur ya işte bir yere gidiyorsun ya ayak uydur onlara. Niye ayak uyduracağım ben onlara? Aslında insan çeşitlidir. İnsan çeşitli olduğu için güzeldir. Yani parmak izimiz bile, dokumuz bile herkes birbirinden farklı baktığında. Ama hep bize diyorlar ki ayak uydur oraya gidince. Hayır yani hiçbir yere gidince ayak uydurmak durumunda değiliz. Kimseye zarar vermiyorsak, onlara işte özgürlüklere engel olmuyorsak, rahatsız edici değilse biz kendimiziz zaten. Yani neyse
1: ama
2: o olmamız lazım.
1: Sadencim şöyle bir gerçek de var. Mesela ben şimdi ciddi toplantılara katılan bir adamım, tamam mı? Hani CEO'lar var şimdi. Adamların karşısında "Oo, hazır mıyız Mehmet Bey? Hadi bakalım ha şimdi."
2: Yani
1: şimdi kızım ben kendim gibi olursam ne olur biliyor musun?
2: Yandık
1: yemin, bana iş vermezler. Baba ne haber?
2: Ya,
1: harika
2: yani.
1: Görünüyorsun ya. Bir milkshake alabilir miyim çilekli falan? Ya anladın mı?
2: Ama ne kadar eğlenceli olmaz mı? Biz zaten sürekli kendimizi kastığımız için toplantıdayız. Aman ciddi olalım. Yani tam ciddi ol, sana kimse maymunluk yapma yani, toplantıdasın zaten. Ama hani kendimizden de çok dışarı çıkmamamız gerekiyor bence. Çünkü oradasın, yine kendinsin değil mi? Ama kendin gibi yani biraz daha farklılaşıyorsun. Farklılaşmayalım bence.
1: Bence de çok güzel. Yo ben işin tabii tatlı boyutuna geçtim. Ama doğrusu çok güzel. Her zaman kişi taklit etmemeli. Yani neyse o olmalı. Her zaman her yerde Saden'in güzel pozitif sözü. Çok keyifli. Tatile ne zaman çıkıyorsun?
2: Kendin ol diyorum. Tatile yarın sabah çıkmayı istiyorum. Yarın sabah çıkacağım, inşallah çıkacağız. İşte pazartesi sabah döneceğim yayından önce. Merak etme, yayında beraberiz.
1: Hadi bakalım aman. İhmal etme, yayınlar önemli. Daha sonra denizin ortasından da katılma bize ya.
2: Ne yapıyorsun? İşte bacaklarımı uzatmışım şöyle bir güneşe karşı.
1: Ya yemin ederim böyle gelsin bakalım. Güneşin son zamanları zaten falan.
2: Evet, çok az kaldı.
1: Ama bir şey de uzmanlar Ekim'e kadar devam diyorlar. Ne diyeceksin? Ekim'e 15'e kadar.
2: Ben zaten o yüzden çok mutluyum. Şeyde küçük kuyuya gideceğim bol bol. Orayı seviyorum. Ben de Ege insanıyım yani. Bol bol işte ot, balık filan. Böyle bir kültür içerisindeyim. Deniz. Ama böyle çok yakmazsın. Antalya, Alanya, oralar beni boğuyor.
1: Valla ben de 7'sinde Antalya'dayım. Bakalım nasıl olacak? 7 Eylül,
2: eyvah,
1: 10 Eylül tarihler arasında Antalya'dayım. Biraz keyif yapayım ya. Dinleneyim ya.
2: Ha, tatil. Hem tatil hem
1: de çalışacağım. Şey, sabah radyo yayını. Akşam da beach'te milleti ıslatacağım hortumla.
2: En güzeli.
1: Ne yapayım ya? İlk tek parası valla. Çok güzel.
2: İyi eğlencelerin olsun. Şeye de girdim diyorsun yani. Eğlenceye de girdim. Eğlence sektöründe hortumuma ıslatmaca.
1: Abi ben tüm tuşlara bastım bu saatten sonra. Her türlü her masada varız yani. Saden çok teşekkürler. İyi ki varsın.
2: Tamam. Peki sen de iyi ki varsın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Günün güzel geçsin. Hoşça kal.
2: Görüşürüz. Sağ ol. Bay bay.

Ya Nedim abi, Saden diyor B planını uygulayalım demiş. B planı ile ilgili aynen. B harfi ile ilgili hemen. Sözünü alalım demiş. Aynen. Alalım ya. Selam, ben sürekli dinliyorum ama ilk kez mesaj atıyorum demiş. Tahir, hoş geldin kral. Aa, ne kadar güzel ya. Cideli 37 bizleri dinliyor. Cideli hoş geldin. Acaba Cideli bizleri dinliyor mu? Almanya burada mı? Almanya Neus'tan selamlar. Almanya'nın Neus bölgesi neresi? Ben bilmiyorum Almanya'nın her yerini. Ben tek Stuttgart'ı biliyorum. Düsseldorf'u biliyorum. Dortmund'u biliyorum. Köln'ü biliyorum. Münih'i biliyorum. Berlin'i biliyorum. Mannheim'i biliyorum. Ya ben her yerini bilmiyorum. Hamburg'u biliyorum. Frankfurt'u biliyorum. Heidelberg'i biliyorum. Buraları biliyorum. Ben her yerini bilmiyorum Almanya'nın. Dostlarıma da bol bol selam. Abi, isim yazabilir miyiz ya? Viyana'da yaşayan dostlarına selam yollayan, numarasının son 37 ile biten dinleyicimiz, isim alabilir miyiz? Kaydetsinler hemen.

Çıldır. Hayır. Oynatmaya hastalık. Doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. Şu anda sabaha karşı İstanbul'da çok güzel bir yağmur yağdı ya. O yağmurda işte havuzdaydım. İbo çılgınsın. Hep hayalimdi ya. Havuzun içinde şöyle dedim yağmurla. Bir de sabaha karşı yağdı. Dün gece sabaha kadar havuzdaydım. Karasu'da da inanılmaz bir sağanak yağış varmış Semra Sima. Vay be. Evet, Cideli sevgili Rafet abimize de günaydın. Guten Morgen. Cidelilere de selam. Ya Cide çok güzel bir yer ya. Biliyorsunuz Ali Süzen Cideli bizim patron. Allah İbocum orada yerin hazır git. Valla büyük Ali Bey de bizleri dinliyor. Büyük sevgili Ali Bey'in babası benim kankam. Ali amcamın yanına gideceğim, ellerinden öpüyorum kocaman. Gideyim de bana bir mangal yapsın. Oğlu yapmadı bari babası yapar var. Doktorum nerede? İyi yayınlar İbo, seni dinliyorum demiş. Çok teşekkürler Sadık. Hoş geldin Viyana Sadık.

0: Bazen böyle şarkılar eşliğinde dans etmeyi sevenler varmış. Kübra diyor ki şu anda bayıldığım bir şarkı ya. Çok teşekkürler. Hadi bakalım günün şarkısını da armağan etmiş olalım. Evin ajans bünyesine yeni katılan bir arkadaşımız da bizleri dinliyor. Ona da çok selam. Oyuncu arkadaşımız. Oyuncu model. Sibel Hanım burada mıyız ya? Sevgili Sibel Karalı, bu şarkılar ona derman olsun. Acaba Sibel Karalı Yengeç Burcu mu? Yükselen Aslan mı? Şaka mı ya? Bu aralar yükselen aslanlar çok etrafımızda. Sayıları çok arttı tanıdıklarımızın. Valla çok kıymetlisiniz. Sibel Karalı başarılı oyuncu. Acaba günün selfisi Sibel'den mi gelmeli? Evin ajansı hoş geldin Sibel.
1: Dedim ama vermedi ki baban, dengi dengine
0: vuruldu
1: vuruldu
0: dünya.
1: bana.
0: Ya çok güzel bir şarkı ya. Bugün böyle takılalım olur mu? Ne olur bozmayın.
1: De sen ağlama.
0: Abi hep yeni şarkı, rap şarkı bilmem ne içim şişti yani. Biraz daha böyle renkli şarkılar çalmak istiyorum.
1: Bana sakladın oysa değmez mi seni?
0: Ali ile buluştuk bu yaz demiş. Rafet abim, Ali abim kral adam değil mi ya?
1: Yıllar.
0: Rafet abimize Cidelilere de çok selam.

0: İbocum ya, bensiz havuz sabaha kadar nasıl keyifli olabilir demiş. Düsseldorf 999. Çok da keyifliydi vallahi.
1: Sevişeceğiz sabahlara kadar. Sırf inat senin cici.
0: Acaba senin havuzda ne işin var? Abi yer çok güzeldi. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım harika bir yer almış. 28 dönüm üzerine kurulu bungalov tarzı yer yapmış yaz ve kış. Yazın inanılmaz serin, kışında çok sıcakmış. Kışa gitmedim. Ben dün öyle goy goy olsun diye bir baktım, böyle mangal falan yapıyorlardı. Kanka gelir misin dediler. Geldim ben de. Çünkü bana gelir misin dedikleri zaman biz gidiyoruz, biliyorsunuz. Bizim öyle bir özelliğimiz var. Bana yani gelir misin demeyin yani. Ha, İbocuğum keşke sen de burada olsaydın. Hani şu anda işte bak ortam böyle. Böyle şeyler bizi bozar yani. Abonen olduk İbocuğum demiş. Bir arada sohbet edelim diyor. Teşekkürler. Edelim tabii ya. Sevgili Semra Sima.

0: Ecem diyor ki fıstıklar kayıp bugün neredeler demiş. Aynen ya. Bak sevgili Bircan da geldi. Günaydın fıstıklar demiş. Fıstıklar kapalı. Bugün fıstıklar Antep fıstığı oldu. Acaba Ecem... En yakın zamanda Ecem'in ofisinde, Esenler'deki ofisinde de yayın yapalım. Klinik, kıymetli psikolog, sevgili Ecem Gökçe'ye de bir şarkı yollayalım. Günaydın İbo'cum diyor. Anka Premium Event Bircan, hoş geldin güzelim. 18-22 Eylül'de Almanya'dayım. Almanya'daki dinleyicilerimize duyuru yapalım. 18 ve 19 inanılmaz derecede çok yoğunum. Tabii ki 20 ve 21 Eylül'de de çok sevdiğim dostlarımı da göreceğim, öyle aralarda sizi de görebilirim, sıkıntı yok. Senden kaç kere istedim bak bu şarkıyı demiş. E bak yolladık işte bugün Salim abi.
1: Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsinde.
0: Günaydın Makarayız Biz, nerede ya? Makarayız Biz ekibi gitti ses. Acaba Ayşegül, sevgili Nida, Sena ve Ezgi parayı mı buldu? Parayı buldu, gruptan ayrıldı.

Aslı, günaydın günün şarkısını yolluyoruz. Aslı da markette bizi dinliyor. Aynı markette misin Aslı'cığım? Yeğeniyle beraber dinliyor gerçekten. Bir gün de market sektörünü konuşalım ya. Aslı'cığım, fiyatlar nasıl bir konuşalım.

Şimdi Kapadokya Honey Otel. Sevgili Honey ailesine de selam yollayalım. Şimdi Bal Otel'in şöyle güzel bir özelliği var. Çok güzel, böyle en güzel odasını ayırmışlar bana. 16 Eylül'de biliyorsunuz ki Kapadokya'dayım ama 15'inde gitmek istedim. 15 biletimi bugün Barış abi 15 aldırayım ya, onu unuttum, bakayım değiştirebilecekler mi? 16'sını almışlardı çünkü Kapadokya'yı. 15-17 yapayım. 15 Eylül'de gideyim, 17'sinde tüh ya. O kadar büyük bir odayı da ne yapacağım tek başıma? Kocaman bir oda, Allah'ım ya Rabbim ya. Nine Ebo.

Özellikle Ezgi Gökçe parayı bulursa vallahi yemin ediyorum Ecem ne seni tanır. Ya zaten kızcağız parayı bulduğu zamanlar da çok oldu da. Eski zenginlerden Ezgi. Ama bu aralar böyle bir tekrardan yükseliş dönemi yaşıyor. O yüzden Ezgi'ye karışmayın, o benim

Acaba Ezgi Avrupa'ya mı gitti? Bircan ablasının yanına mı gitti? Ebru geldi. Günaydın Ebru'cum, nasılsın canım benim? Çiğdem ve Ebru muhteşem güzel ikili, abla kardeş. Çiğdoş'um ne yapıyor? Ebru'cum öpüyorum ikinizi. Acaba ben tekrar Atakum'a mı gelsem?

Yasin abimiz geldi ya. Yasin abi günaydın İbo. Ne haber demiş. Ya çalışıyoruz be kral, sen ne yapıyorsun? Allah Ali abi pazartesi günü herhalde yayında Ali Süzen. Abi şimdi patron olduğu için canı ne zaman isterse o zaman girer. Yasin abi biz işçi adamlarız biliyorsun. Patron hangi saati verirse biz o saate gireriz yani. Yaramaz. 15-17 Eylül'de Kapadokya'dayım sevgili dinleyenler. 16 Eylül'de Simge Sağın'la beraber çok güzel bir etkinlikte, konserde olacağız. Otel olarak Kapadokya'da Honey Oteli tercih ettim. Tavsiye edeceğim. Önce ben gideyim ama. Günaydın İbrahim. Sana ve dinleyen herkese güzel bir gün diliyorum. Zuhal ablacığım sen de hoş geldin. Neredesiniz? Viyana'ya döndünüz mü? Gürcan abim ne yapıyor?

Fakirken diyor tanımayan parayı bulunca mı tanır diyor. Ya Ecem ya. Vallahi o benim kankam, tanır beni ya. İbo abisini seviyor çünkü o. Bircan abla Ezgi yanında mı? Bircan Ezgi yanındaysa bize haber ver. Kayıplara karıştı Ayşegül'le Nida ve Sena komple. Tek Ecem var, psikolog var. Acaba Ecem sen kızları ne söyledin, hiçbiri yok. Songül diyor ki İbocuğum ben Almanya'ya geldim, sen ayın kaçında buradasın, ben de tatilimi uzatabilirim demiş. Canım sen hiç zahmet etme, normal tatilini yap, ben çünkü programım çok yoğun. 18-22. Sibel Karalı, sevgili evin ajans ailesinden. Hani günün servisi gelmedi? Ne oldu günün servisine? Salim Baba burada mıyız? Sevda yolunda kovaladım sevgiyi. Ah, haftaya dönüyoruz demiş. İnşallah kazasız belasız. Zuhal abla, Gürcan abi ve o güzel aileye de çok selam. Annemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hediye Biliç günaydın Bodrum. Hediye hazır mıyız?

kendine. Evet, Avrupa'nın sultanları burada. Avrupa sultanlarına da selamlarımızı iletelim. Kahvaltı sonrasında yürüyüş yapacağım demiş. Vay be. Hayat sana güzel be. Ecem bir selfie at da dinleyicilerimiz bir görsün şu enerjini. Şimdi kıymetli dostlar, ben bir kahve molasına çıkacağım. Sabah Pindirings 2 tane içtim. Çok böyle aşırı güzeldi. Çileklisini ve hibiskususunu çok seviyorum. Günün en güzel şarkıları Saden, Saden hayranlarına da gelsin. Saden bak hikayene bakıyorlarmış dinleyicilerimiz. Sevgili Saden Official, burada mıyız?

İbo'nun melekleri günaydın. Sevgili Fatma, Figen, sevgili Çiğdem, sevgili Nuray abla ve sevgili Bircan. Harikasınız. İbo'nun melekleri Stuttgart. İzmir güzelleri, bugün burada olamadığın için çok üzgünüz. Tuğba ve Sinem yazmışlar. İbrahim'cim, gerçekten hazırlıklarımızın hepsi boşa gitti. Güzelim ama ben ne yapabilirim? İş iptal oldu. Bana yazmışlar, bu işten kaç para kazanıyorsan biz sana verelim gel diye. Allah Allah, beni paranızla satın alabilirsiniz. Ben öyle biri değilim arkadaşlar.

0: Bahçeci. Bahçede diyor organik domates topluyor şu anda demiş. Ebru ve sevgili Çiğdem, maşallah vallahi. Erdinç abi bahçede dinliyor. Pardon, Ebru'nun mesajı günaydın İbocum demiş. Erdinç abinin mesajını okuyorum. Erdinç abi Kapadokya'da ne yapmalı? Honey Otel sevgili Ramazan abi, Erdinç abiye bir günaydın diyelim. Abi ayın 15'inde oradayım Allah izin verirse. Bugün netleşecek. Bugün gideyim de biletimi 15'e alayım. Normal 16'ya almışlar. 15 giriş, 17 çıkış yapmam lazım. Bütün dinleyicilere Honey Otel'den, Kapadokya Honey Otel Instagram'dan da göz atın. İbrahim'cim iyi yayınlar. Şu anda organik domates topluyorum demiş. Abi benim için zahmet etme ya. Erdinç ya, ben gelince de topla bana. Organik kahvaltı yapmak istiyorum.
1: Ali kahvede oturup duruyor kızın geçmesi.
0: Ben geliyorum, Murat Erdatlı ve Emine abla geri dönüyor. Vay be. Abla bir türlü buluşamadık şu Ürgüp'te. Ablam diyor Atakum'da seni dinliyor. Ne kadar güzel ya.
1: Baba yıldır bayılacak derken Ali kızın elinden tutuyor. Ali kıza bir Clark çekiyor. Kahvedekiler ınının diyor.
0: İki kuzen. Aa kızım, sen Ataköy'e gelmişsin. Ali. Ebru hiç haber vermiyorsun ya. İki kuzen seni dinliyoruz demiş. İkisi de Ebru'ymuş. Dur aranızda bir dilek tutayım.
2: Rica ederim.
0: Ablam diyor Atakum'da, ben İstanbul'a geldim diyor. Acaba Ebru İstanbul'a gelmiş, bize haber vermiyor mu?

Şimdi bu şarkılar bizim zamanımızın şarkıları gençler, siz bilmezsiniz yani. Şaka şaka, herkes bilir. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Yasemin Altundağ ve kıymetli eşine de çok selam. Abi dinliyor mu bizi? Yasemin Hanım

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün yola çıkacağım. Yayından sonra önemli bir toplantım var tabii, 14'te. Ondan sonra da akşamüstü de yola çıkacağım. Ankara'ya doğru gideceğim. Ankara'dan sevgili Tuğba'yı alacağız. Tuğba analiz. Tuğba'cığım hazırlan. Sen de böyle 2 günlük içinde gidip 20 tane şey eşya koyma yani çantaya. Benim öyle bir huyum var, yemin ederim. 2 günde olsa, 1 günde olsa dolduruyorum vallahi. Hiçbirini de giymiyorum. Tuğba analizle Kırıkkale'de Üzüm Festivali'nde olacağız. Cumartesi, pazar günü de Mersin'de olacağız. Mersin'deki dinleyicilerimize duyuru yapalım. Kırıkkale ile Mersin ne alaka diyeceksiniz ama ne yapalım, bir bakacağız artık. Olmadı Tuba, biz oradan tren atlar döneriz ya Kırıkkale'den. Benim hiç sağım solum belli olmaz, yemin ederim. Bakmışsın oradan Kıbrıs'a geçmiş. Sevgili Ebru kuzeniyle beraber dinliyor. Onlar Yeşilköy sahilde dinliyorlarmış. Ne kadar güzel ya. Sertab Erener'den bir şarkı çal da keyfimiz yerine gelsin demiş. Bir çaresi bulunur elbet. Bak, güzel şarkı. İyi bir seçim bence. Sertab Erener, bir çaresi bulunur. Bence güzel şarkı. Kıymetli dinleyenlerimiz, bazen isteklerinizi de ara ara paylaşıyoruz. Dileğin İbo'dan ne dilerseniz, hadi bakalım. Günün selfiesini Ebru, iki Ebru yollasın. Onlar şu anda Yeşilköy sahilde bizleri dinliyorlar. Vay be, ta benim dibime kadar gelmişler. Dur bakayım, camı açayım, kızlar burada mı? El sallayayım bakayım.
1: Gözyaşlarım silip de unut.
0: Ataköy'de yeni evimden size günaydın dedim bu sabah. Çok güzel ya, yemin ediyorum. Artık bundan sonra kokuladım. Ömrümün geri kalan kısmını Ataköy'de gerçekleştireceğiz. Belli de olmaz. Çok da büyük konuşmayayım. Belki bir tane villa alırım. Belli de olmaz. Bir işim var, o olsun. Allah nasip ederse Aralık'ta. Yaşamadım. Başka şeyler konuşabiliriz yani. Hiç

Yeğeni Ela için bir şarkı yolluyor. Aslı ve Ela için günün şarkısı gönderelim bakalım. Bana da selam yollar mısın demiş. Aslıcığım yolluyoruz ya, Ela ve sana gelsin şarkılar.

Acaba Ürgüp'te Şükiroğlu Pastaneleri beni dinliyor mu ya? Erdinç abi. Ya Şükiroğlu Pastaneleri o restoranta, ya bizi niye davet etmiyorsunuz yani? O lezzeti bir tadalım. Acaba 15 Eylül, 17 Eylül İbrahim Elden Kapadokya'da çok mu mutlu?

0: Sevgili çok genç bir avukat, sevgili Nur da beni dinliyor. Nur ne yapıyorsun canım benim? İsveç'ten Sabri Salih dinliyor ya. Kral ne yapıyorsun? Tatilin tadını çıkarttı mı? Gitti mi bir yerlere? Bizi 90'lara götürdün ya Ebru'cum, götürürüz biz 90'lara 2000'lere. Sen merak etme. Acaba kuzenin burcu ne? Yeşilköy sahilde, aman kendinizi böyle serin sulara atmayın, durun geliyorum. Sabri abiden muhteşem bir mesaj geldi. Sabri Salih İbrahim'cim. Selamlar diyor, her gün bizi dinliyor, video atıyor. Ben Sabri abi severim ya. Şükür oğullarının sahipleri de yanımda dinliyor demiş. Vay vay vay vay. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben onları çok seviyorum. Şükür oğulları ailesine selam yollayalım. Şükür oğullarının sahiplerine de Ürgüp'ün en... Ya bir şey söyleyeceğim. Ben geldim şimdi oraya birkaç yere. Hatta oturdum şeyinde, onların restorantında falan. Tabii tanımadığım için selam veremedik yani. Şükürolları Pastaneleri Restoran, sevgili kıymetli abilerimize, hanımefendilere, kimler dinliyorsa çok selamlarımızı iletelim. Ürgüp bizi dinliyor mu ya? Süpersin. Ürgüp bizimle. Bakın, tatil programınız olur. Kapadokya'ya gittiğiniz zaman, bakın radyo yayınım Japonya'da bile dinleniyor. Japonlar beni çok sever. Japonlar Kapadokya'yı da çok seviyor. Çinliler falan. Ben şimdi Kore'ye gideceğim. 20 Ekim'de Kore'de. Şimdi ben böyle gittiğim yerlerde bana diyorlar ki Türkiye'de biz nerelere gidebiliriz? Nereleri gezebiliriz? Nerede yemek yiyebiliriz? Şimdi onlar, şimdi biliyorsunuz yemek kültürü biraz garip. O yüzden onlara hep böyle Kapadokya'yı, Ürgüp'ü tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü abi çok güzel ya. Çok keyifli bir yer. Çok da sevdiğim yer. Dostlarım orada. Her şeyden önemlisi bak ne kadar güzel. Güzel bir tanışma oldu yani. Erdinç abim orada. Honey Hotel. Erdinç abi, geldiğim zaman orada bir keyif yapalım, bir makara yapalım ya. Acaba Erdinç abi 15 Eylül, 17 Eylül beni misafir mi edecek? Abi kahvaltıda bak organik domates isterim ha. Yok bahçedeyim şu anda, organik domates topluyorum, biber topluyorum falan. Belki, çok belli değil ama yanımda. Abi çünkü bu kocaman oda veriyor. Jacuzzi'si var kocaman. Tek başıma ne yapacağım orada? Nine Ibo. Aklımıza gelen değil değil mi? Ya. Tek başıma sıkılırım ya. Acaba bana kim eşlik edecek o gün? En güzeli, en dibine vurdum, bozmadım hiç kendimi. Şimdi İsveç'e gittiğimiz zaman da İsveç'te de Stockholm'da Bayram abinin oteli var. İsveç'i de çok severim ben. Hep gittiğimde Bayram abinin otelinde kalıyorum. Sabri abi sağ olsun çok güzel organize ediyor. Naci abim, dünya iyisi bu güzel insanlar var ya. Gerçekten İsveç'te çok kıymetli yani. Bence İsveç'in kralı Sabri Salih. Kim diye sorma, o sensen eğer. Kapadokya'ya gidince de abi Ürgüp'te falan Honey Hotel'de kalacağım artık bundan sonra. Ondan sonra da Şüküroğlu restoranta da gideceğim abi, mis gibi. Abilerimiz orada. İbo var ya, yemin ediyorum. Yapıyorsun bu sporu be güzelim. Nuray abla da sevimli patisini yürüyüşe çıkartmış. Yerim ben onu. Çok teşekkürler. Ben gezmelerdeyim diyor. Kırılan kalp. Abla 10 numarasın ya Nuray abla. Sevimli patisiyle beraber gezmeye çıkmış. Vallahi geldiğimde yiyeceğim onu. Acaba kuzen çok mu güzel Ebru'cum? İki güzel, benim güzeller güzeli. Şu iki Ebru arasında bir selfie çekmem lazım. Dur bir saniye. Kızlar durun öyle, selfie çekiyorum. Burada mıyız? Acaba kuzen Ebru bize kahve ısmarlar mı? Yaşadım. Artık bence kuzen Ebru bundan sonra bizi hep dinleyecek. Ne diyorsun? Bozmadım hiç kendimi. Yeşilköy sahilinde bizleri dinleyen, Samsun'dan İstanbul'a gelip ve beni aramayan sevgili Ebru için, Ebru hocam da öğretmen. Bu güzel şarkı ona da armağan olsun. Ablası da Dünyalar Tatlısı, Dünyalar Güzeli Çiğdoş'umuz. O da Stuttgart güzellerinden. Kırılmışsan eğer.
1: hatalı kim diye sorma, o sensen eğer baştan.
0: İbocuğum hastanedeyim, inan ki beni güldürüyorsun, o kadar çok hoşuma gidiyor ki, çok tatlısın demiş. Aa, neyin var ya? Şule geçmiş olsun. Ya sabahtan beri Çiğdem diyorum, daha yeni dinlemeye başlamış. Çiğdem, senin bu kardeşin Yeşilköy'e gitmiş ve bize haber vermiyor. İnsan beni aramaz mı ya? Hiç sana çekmemiş, yemin ediyorum. Çiğdem var ya, hiç sana çekmemiş. İkisini de çok öpüyorum. İki Ebru'ya da selamlar demiş. Acaba ben bugün senin selamını iletecek miyim? Ebru'cum, kaç gün İstanbul'dasın canım?

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen mesajları da okumaya devam ediyorum. Bu arada radyomuzun reyting raporları dün geldi. Allah'ımıza şükürler olsun. Ağustos ayında %19,2 büyümüşüz. Abi çok iyi bir oran bu. %19,2. Bakın daha bugün ayın 28'i. Bir gayret daha yapın ne olur. Şunu %20 yapalım ya. Ağustos ayında %19,2 büyümüş radyomuz. Bu oranlar bir önceki Ağustos ayını dikkate alarak yapılıyor. Anlık dinleyici, toplam dinleyici verileri ve tüm veriler toplanıyor. Ağustos ayında %19,2 radyomuz dinleyici oranında büyümüş. App Store, Google Play, normal internet ve dijital platformlar ve radyo anten sistemi hepsi bir arada olup %19,2 radyomuz resmen büyümüş. Kuzen tam bir yay burcu demiş. Acaba kuzenin yükseleni de mi yay? Yoğurtlu ıspanağı çok özledim diye bir mesaj var. Yeşim valla yoğurtlu ıspanak herhalde bugünlerde son hazırlıklarını yapıyor. Bir sürpriz yapabilir size. Eylül ayında sevgili dinleyicilerimiz Ali Süzen'in kurucusu olduğu Viyana FM ve ailesi kadrosuna çok güçlü Akif Özcan yönetiminde çok güçlü bir kadro geliyor Eylül'de, bilginiz olsun. Sevgili Turgay Aydın ve sevgili Fatih Mercan Taşı gibi önemli isimlerle görüşüldü. Bonservislerinde ciddi anlamda güzel bir görüşme yapıldı. Radyomuz Eylül'de resmen Şampiyonlar Ligi'nden iki tane dev radyocu transfer ediyor. Transferlerin büyük bir bölümü onaylandı. Vay be. Ebru ve kuzen, Ebru iki güzel kuzen, onları da çok öpüyorum. Tam bir yay kadını demiş. Acaba çok mu gergin? Selam, ben Sinem, İbocum İzmir güzellerinden. O kadar üzüldüm ki bugün seni beklerken gelemeyeceğim diye gece mesaj atmışsın. Havuzlu bir yere gitmişsin. Arkadan da şarkı söyleyen birisi var demiş. Bizi üzdü bu durum diyor. Kızım benim hiç arkadaşım olamaz mı ya? Allah'ım bu. Acaba İzmir güzelleri beni kıskanıyor mu? Gel çikolatalı kahve yaptım. Beraber karşılıklı içelim demiş Semra. Aldırma. Ya canım benim, ben çikolatalı kahve sevmiyorum. Ya Ezgi neredesin ya? Acaba Ezgi bugün yok mu? Yeni uyanmış. Prensesim yeni uyanmış. Ay senin sabah gülüşünü özledik valla. Ezgi güzel bir günaydın selfie at. Ablan sabahtan beri sizi temsil ediyor kadıncağız. Ecem var ya. Ecem büyük bir ihtimal ya pazartesi ya salı günü senin ofisten yayın yapacağız. Bilgin olsun güzelim. Kendini ona göre ayarla. Mersin dönüşü Ezgi, Ayşegül, Nida, Sena, ya kim geliyorsa... Kızım hiç kimse gelmiyorsa Ezgi var orada yani. Ezgi Gökçe uyandı mı? O zaman Ezgi Gökçe'den bir selfie alalım. Ya benim kankam ya. Her masada var yemin ediyorum.

Sibel Karalı dinliyor mu dedim sevgili Salim abiye. Sibel bir selfie yolla radyomuza, olur mu? Radyonun WhatsApp'ına Sibel Karalı, başarılı oyuncu ve model arkadaşımızdan da bir selfie alalım. Allah'ım çok güzel. Sanatçılarımız radyoda, modellerimiz. Evin ajansı Salim abi burada. Bakalım kimler aramızda. Bir selamlayayım hepinizi. Ezgi geldi. Semra Sima geldi. Beni sev demiş. Tamam, olur. Gülay gelmiş. Sence göz rengim nasıl demiş. Çok güzel görünüyor. İki Ebru arasında hemen bir dilek tutmak istesen ne tutarsın? Kuzenimin sesi de çok güzel demiş. Onu da programa bağlayalım, olur mu? Instagram'dan beni takibe alsın hemen. Ebru söyle. İbrahim Elden TV bir zahmet. Çiğdem bizim Atakum güzeli. Onun ne demiş? 9. ayın 9'una kadar orada. 09.09'a kadar Atakum'da. İbocuğum beni hatırladın mı? Gözde ben demiş. Canım hatırlayamadım ya. Bir selfie atsana. Ha, yüzüne bir bakayım hani hangi gözde. Bende çok gözde var çünkü. Ha, bende derken tanıdığım, hani yanlış yere çekilmesin. Ki benden yürekli misin? Korkma kalbim geç. Evet, benim güzeller güzeli Ezgi'cimden gözlükler şekil. Harika bir saç tipi. Muhteşem, yeni uyanır uyanmaz. Yüzümü bile yıkamadım. Böyle bir güzellik olabilir mi demiş. Kanka sen bir efsanesin ya.

Cumartesi gece dönüyorum demiş. Sevgili Ebru, cumartesi gecesi dönüyor. Ben de bu akşam yola çıkıyorum. Kızım sen ne zaman geldin, ne zaman gidiyorsun anlamadık ki. Hiç Çiğdem'e çekmemiş ya. Yemin ederim Çiğdem ne güzel ilgilendi bizimle. Kızcağız var ya.

yaptık. Çok da eğlendik. Bafra pidesine aşık oldum. Beni bir daha götürün ya. Gölün hemen üstünde. Sanki ilk kez ağlıyorsun sen. Yükselen teraziymiş. Abo. Yaya terazi. Vay limine. Çok deli. Bugün 14'te Türkiye'nin en büyük organizasyon şirketleri ve devler liginde bir toplantım olacak. Toplantımın tahmini süresi 1 saat 15 dakika olarak planladık. 16'da yola çıkmayı planlıyorum. İstanbul'dan Ankara üzeri Eryaman'dan Tuğba'ya alacağız. Sonrasında oradan da Kırıkkale'ye. Yarın Üzüm Festivali var, orada sahnede olacağız. Sonrasında bakalım, sıkılmazsak Mersin'e gideriz. Tuğba hiç ben de bilmiyorum, yemin ediyorum Mersin. Gözüme bir anda uzak geldi yani. 8-9 saat arabada hiç gidemem ben. Büyük bir ihtimal uçak tercih ederim yani. İbocum kahvaltı yapmadıysan sana börek getirebilirim demiş. Ya çok teşekkürler de ben börek yemiyorum sabahları. En son bizim klinik psikolog, sevgili çok sevdiğim arkadaşım Şule yapmıştı. Ondan sonra bir de Selin yaptı. Selin böreklerinden sonra hayattan soğudum. Nedense alışamadım, dileğin beni uçurmaz. Bu kadar güzel bir kız, bakımlı bir kız. El marifeti sıfır. Yemin ediyorum güzel kızlar neden güzel yemek yapmayı bilmiyor? Yürek. Herkesi tenzih et, yani herkesi söylemiyorum ama güzel kızlarımızın çoğu şu anda yeni jenerasyon, yeni nesil maalesef mutfakta iyi değil ya. Ne zaman istersen gel diyor. Ne demek? İbocuğum burada bir kapın var diyor. Ya sen bir tanesin. Çiğdemciğim anahtarı bırak hayatım sen şeyin oraya. Ben Atakum'a ara sıra gittiğimde kalayım. En azından Atakum'da bir evim var diyeyim yani. Dönümü. Zaten Stuttgart'ta görüşeceğiz güzelim. 19 Eylül'de buluşuyoruz. Sevgili Bircan'ın çok tatlı organizasyonu Anka Premium Event. Sevgili Bircan, Nuray ablam. Nuray ablanın dükkanında olacağız gündüz. Tam detayları Instagram'ımda paylaşacağım sizinle.

yaylar çok eğlenceli ama kızdırmamalı demiş. Aynen ya. Şeref abi afiyet olsun. Ne börek mi yiyorsunuz abi ya? Sabah sabah ya. Biz seni ışınlayalım demiş. Valla doğru söylüyorsun. Şeref abi şimdi şöyle bir durum var. Yarın Kırıkkale'de olacağım. Bu gece Ankara'da olacağım. Ankara'da çok sevdiğim bir arkadaşım beni misafir edecek.

Abi ben misafir edilmeyi çok seviyorum ya. Türkiye'nin her yerinde bir odam var, bir yatağım var ya. Yemin ediyorum. Hem de çift kişilik ve çok büyük. Aşırı mutlu oluyorum. Bakın mesela ben desem ki şimdi Hakkari'ye gitmek istiyorum. Hemen kimi arayacağım abi Hakkari'de? Yıldırım aşiretini arayacağım. Yıldırım abimizi, Şimşek ailesini arayacağım. Diyeceğim ki abi Hakkari'deyim, beni alın buradan. Nasıl? Şırnak'a geçince ne yapacağım abi? Silopi'ye, Cizre'ye dostlarımız var. Karadeniz'e gittiğim zaman nereye gidiyorum? Çiğdem'im var orada. Trabzon'da sevgili Köksal Baba var. Süleyman abimiz. Sinop'ta sevgili kıymetli kardeşim Bekir'in çok güzel denize sıfır bir evi var. Allah'ımıza şükürler olsun. Mersin'e gittiğimiz zaman bizim çok sevdiğim Mustafa Başkanımın Erdem'de çok güzel bir yazlığı var, yeni aldı. Giderim abi, yazlığımızda kalırız, keyfimiz yerinde.

sevdiğim sanatçı arkadaşım. Özlem Ceylan konuğumuz olacak. Özlem Hanım'la sohbet edeceğiz. Diyor ki Trabzon'a gidelim demiş. Nereye gidiyorsan beni de al.

0: Ben de Hakkari'ye gelin gitmek istiyorum diyor Ezgi. Kızım Ezgi yemin ederim tam senlik. En az 1 kilo altın takıyorlarmış yani. Ben bir Hakkari düğünlerine katıldım. Dediler ki kızlara diyorum ki neden bekliyorsun ya diyor işte sevgilimin diyor işte bir 400 gram altını eksik kaldı onu tamamlamasını bekliyoruz. 400 gram derken dedim neyi tamamlayacak? 1 kiloyu. Kızım dedim 1 kilo altınım olsa niye seninle evleneyim ben? Bir gün öyle oldu. Bana bir tane arkadaşım, o da işte aşiret bilmem ne şeylerinden, dedi ki İbrahimcim dedi 1 kilo altın istiyorum ben. Kızım dedim, ben 1 kilo altın şu an ne yapıyor biliyor musun? Ortalama 120 bin euro yapıyor. Ben 120 bin euro sana niye vereyim? Düğüne de bir o kadar gider. Yani 200 bin euro sadece masraflar. Karşılığında ne verecek bana? Ne sevgi, ne aşk. Nine İbo dedim, Nine İbo.
1: Canım kaldı.
0: O yüzden ben de şimdi ikinci baharımı yaşarsam bir sözleşme yapacağım. 200 bin euro. Karşı taraf ayrıldığı zaman bana ödemek zorunda kalacak. Nasıl? Çok tatlı ya.
1: Benim içim.
0: Ezgi gel sen benim menajerim ol.
1: Sen
0: Sana iyi para veririm valla. Diyor ki İbo abi 1-2 sene evli kal sonra 200 bin euroyu kırışırız.

0: Selin Otel senindir abim diyor. Çok değerlisin, değerin var. Çok teşekkürler. İyi ki varsın kral adam. İnşallah taş ucuna gelirse Kum Mahallesi'ne. Selin Otel çok güzel bir yer. Sevgili kıymetli abimiz Şeref abiyle de tanıştık. Çok da güzel bir insan. Onlara da selam yollayalım. Kübra diyor ki İbocuğum şimdi ben seni alırsam ne kadar ödeyeceğim demiş. Menajer mezgiyle görüş. İbocuğum Kırgızistan'dan gelinimiz var burada geldi. Onunla beraber kahve içiyoruz seni dinliyoruz demiş. İsmi ne Kırgızistanlı gelinimizin? Çiğdemcim. Aleyküm selam. Kırgızistanlara da çok selam yollayalım.
1: Geleceğim dedi kalbimin sevgimin hakkından gelişmiş meğer onun.
0: Arkadaşlar beni kim nerede dinliyor? İbocuğum burada da bir yerim var diyebilir misiniz? Vallahi mesajlarda bakmak istiyorum. Karadeniz'in incisi Cide'den selam. Cide'de de bir yerin var diyor. Numarasının sonu. Rafet abim aynen. Rafet abi diyor ki burada da bir evin var, bir yerin var. Allah razı olsun Rafet abim. Ali Süzen'in kankası benim de kankam biliyorsun.
1: Usandı, şarkılar usandı. Ondan ne kaldıysa kalbime dolandı.
0: Sevgili Gülzat, Kırgızistanlı gelinimize de selam yollayalım. Kırgızistan'da da bir eviniz var demiş. Cide'de de var. Ordu Fatsa'da eviniz var İbrahim'cim. Kübra bunu söylememe gerek yok. Zaten biz seni çok seviyoruz. Annem de seni çok seviyor. Her ne kadar beni istemesen de ben seni çok seviyorum demiş. Kızım ben seni niye istemeyeyim? Bu da manyak mıdır nedir ya? Sen benim çok tatlı sosyal arkadaşımsın. Sen niye benimle hayal kuruyorsun? Ben hayal kurulacak bir adam değilim yani. Benimle gezeceksin, yiyeceksin, içeceksin, keyif yapacaksın. Bir de üstüne para vereceksin.
1: Dünyadan inan ki aşkın beni baştan yazar.
0: Abi Ali Süzen bizi dinliyor mu acaba? Selamlar. Ezgi diyor ki Ali abiyi seviyoruz demiş. Kübra için diyor 1 yıllık 350 bin euro demiş. Kızım Ezgi çok pahalı söyledin o kadar ben etmem.
1: Yeşil su gözleri batsın ya da ben. Beni kaybeden vicdansız utansın.
0: Karasu'da bir evin var İbo demiş Semra ablam. Çok sağ ol canımsın. Şu Tutkart'ta bir evin var hiçbir zaman unutma bunu diyor. Teşekkürler sevgili Türkan. Viyana'da bütün birden 23'e her yer senin biliyorsun İbocuğum. Necla çok teşekkürler. Almanya Neus'tan sevgiler. Almanya Neus'ta da bir evim varmış. Çok teşekkürler. Bakalım benim nerelerde evim var. Samsun Atakum'da evin var diyor. Çiğdem çok teşekkürler.
1: Beni kaybeden vicdansız utansın. Bir ömür peşinde pervan.
0: Ebru arabayı bize bıraktı biz cirit atıyoruz demiş.
1: Sevmeyen ok.
0: Atakum'da aman yokuşu dikkatli çıkın. Ebru'ya yeni bir tane araba alacağız, jip alacağız ona.
1: Çok istedim ama yüreğim vermez. Bu acın kadar hiçbir şey büyük olamaz ama gitgide kayboluyor.
0: İbocuğum İstanbul Kavacık'ta evin var. Kardelen çok teşekkürler.
1: İnsan boş yere felsefe yapmayı ne çok seviyor.
0: Sevgili Kezban 4. Viyana'dan dinliyorum biliyor musunuz?
1: Bir güzel anım yok. Git gel boşa dön yeniden başa dön buna fazla zamanım yok.
0: Haldır aldır temizlik yapıyorum kolay gelsin hayırlı işler. Kezban Hanım iyi ki varsınız 4. Viyana.
1: Sen sevgi kadar isyan dolursun.
0: Şu Tutkart'ta bir evin var diyor Nuray ablan. Hem ablan var hem evin var diyor. Canım benim ya. Çok tatlısın.
1: Neden vicdansız utansın? Bir ömür peşinde pervane gibi.
0: Şu Tutkart'ta bizim Bircan ablamız var demiş.
1: Kalpsiz...
0: Şükürler olsun diyor Ezgi Ayşegül.

İbo'cum üzgünüm diyor. Asıl evin demiş. Essentials'da. Essentials'da ya, çok iyisin ya. Ezgi aynen. Bir adım bana gel. İbo'cum üzgünüm ama diyor. Asıl evin diyor. Essentials'da. Essentials'da iki tane var. Bir tane de Ataköy'de var. Çok seviyor. Yeni fark ettim ama kaç seneden beri bir güzel anım yok. Git gel boşa dön, yeniden başa dön. Yokuşu ben kolay çıkıyorum diyor. Bana yokuş... Ya Çiğdem valla süpersin ya. Bize yokuş vız gelir diyor. Ebru geldiği zaman arabayı bulabilirse ne mutlu. Arkadaşlar bir kahve içip geliyorum hemen. Çünkü bir soluklanayım, bir su içeyim, kurban olayım, bir molaya çıkayım ya.

Tekrardan buradayım. O kadar güzel mesajlar var ki. Ooo işte selfiler Çiğdem Atakum'dan. Diyor ki İbo'cum bak bakayım şöyle bir güzelliğimi de bütün dünya duysun. Saçlar çok güzel, kıvıl kıvıl, burun ve dudak yapısı, çene. Bak şey Çiğdem, seni, Bircan'ı, Nuray ablayı, Fatma ve Figen gelmek isterse onlar, ama size harika bir gençlik paketi sunacağım güzelim. Gelin ben şöyle bir Stuttgart'a, tamam mı? Size bir hafta sonu, şöyle bir cumadan pazara, iki gün yeter bize. Ya da ne bileyim hafta içi de olabilir, bilmiyorum artık, bakacağız, hepimiz birbirimize zaman ayıracağız. Hepimiz böyle bir gençlik paketine gireceğiz, tamam mı? Bak ben botoks yaptırdım, o kadar memnunum ki şu anda. İki gündür bunun böyle mutluluğunu yaşıyorum yani.

Kankacım diyor, kanatlarımın altında olduğun sürece Ürgüp'te ve Viyana'da her zaman biliyorsun ki istediğin yer senin demiş. Ya adam ya, Murat Erdatlı ya. Murat abi, Ürgüp'te ve Viyana'da bir evin var diyor, unutma. Günaydın İbrahim abim, nasılsın, hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkürler, sen nasılsın? Sevgili İsmail Koçer, Viyana'dan hoş geldin dostum. İbo'cum sana fotoğraf atamıyorum, nazar değer diye, inanılmaz güzelim demiş bugün. Kız at vallahi, kimseye göstermiyorum. Selam, ben kahve yaparken sana güzel bir selfie atmak istedim. Bugün aşırı iyiyim demiş. Ezgi, gözlüklerin çok güzel kız. Tırnaklara bak Allah'ım, gitti bütün parayı verdi o tırnaklara. Bir türlü kendimize gelemedik kaç gündür.

0: lütfen köz çal demiş. Köz ne ya? Bak dün bir arkadaşıma altın iğne yaptırdık. Çok da güzeldi gençlik. Kadıncağız şimdi burada doktor, çok önemli bir de doktor. Bana diyor ki İbrahim, doktor olmama rağmen bir gerçekten aşırı mutlu oldum diyor. Aşırı ilgililer. Ben öyle, benim tavsiye ettiklerim her zaman çok kıymetli. O yüzden Avrupa'nın sultanlarına da güzel gençlik enerji. Zaten onlar bir genç.
1: Uzun çizgiler, öznesi kalan süre.
0: Yayında Bircan Hanım'la ilgili güzel şeyler söylüyorum. Ecem sen neredesin ya?
1: Birkaç resim.
0: Sevgili Ecem diyorum ki hemen ofisini ayarla, önümüzdeki hafta bir gün senin ofiste yayın yapacağız.

Ezgi diyor ki Turgay abiye, Ali abiye, Erdinç Bey'e, herkese çok selam. Yayında ismi geçen Stockholm'dan sevgili Bayram Bey'e, herkese çok selam demiş.

Engin Uzunlar'ın şarkısı demiş. Engin mi, Ekin mi? Engin Uzunlar mı, Ekin Uzunlar mı o ya? Engin Uzunlar'dan demiş. Ekin Uzunlar Köz. Bugün herkesi mutlu edelim. Atakum'dan Çiğdem ve Kırgızistanlı gelinimiz için şarkı istemiş. Çok güzel bir karışım içiyorum da şu anda var ya. Sabah harika bir vitamin karışımı yaptım kendime.

0: Şimdi ben bütün meyvelerin, bütün sebzelerin kurutulmuşunu yiyorum. Yani tüketiyorum taze taze. Bazen mevsim olmayanları özel hazırlıyorum. Ayzen iyi beslenmek lazım ya.
1: Gönül ağlar gözüyle, sevda yanar sözüyle de gönül ağlar gözüyle.
0: İki Ebru'ya da gelsin. Yeşilköy burada mıyız?

Ezgi'cim babamızın ismini yaz canım benim. Babaya selam yollayalım. Ezgi Gökçe'ye yaz anne ve babamıza. Nurcan'ım dinliyor mu Nurcan Hanım? Nurcan Hanım dinliyorsa bir günaydın. Bir babamızın ismini yaz lütfen.

Bir yağmur var İstanbul'da şu anda. İnanılmaz, inanılmaz bir yağmur. Çok güzel bir şarkı ya. Hatta bir tane şarkı çalmak istiyorum. Bayıldım o şarkıya. Mert Demir Delisin. Bu şarkının sözlerini kim taşıyor acaba? Yay burcu burada mı? Teraziler burada mı? Koç ve Başaklar burada mı? Oğlaklar burada mı? Aslanlar burada mı? Kova, balık, akrepler. Acaba yengeç kim taşıyor bu şarkının özelliğini? İkizler, teraziler, boğalar. Acaba kim taşıyor?

Hediye Bilic. Hediye dinliyor mu ya? Hediye Bilic'in günün şarkısını yollayalım. Acaba Hediye Bilic Bodrum'da bizi dinliyor mu? Birazdan çık gelip paylaşacağız. Ama Mert Demir'in Delisin şarkısı çok güzel ya. Bu şarkı bana gelsin.

Rafet abi diyor ki ben diyor Şakiste'yi yapmayayım diyor. Yayın akışın gayet güzel demiş. Ya canımsın. İyi ki varsın. Tekin baba dinliyor mu bizi ya? Tekin Gökçe burada mı? Tekin abi çok kıymetlisin ya, yemin ediyorum. Ezgi ve sevgili Ecem gibi dünya tatlısı ki güzel kızınız var ve ikisini çok seviyoruz. Ezgi ve sevgili Ecem. Tekin Bey'e günün şarkısını gönderelim. Hazır mıyız? Yağmur bayağı yoğun ya. Nurcem anne dinliyor mu? Sevgili Tekin Baba'ya da günün şarkısını yollayalım. Kaldır kaldırı. İbocuğum ben de Yeşilköy sahilde dinliyorum demiş. Teşekkürler sevgili Yağmur. Bak az önce Ebru, iki Ebru da Yeşilköy'de sahilde dinliyor. Ne kadar güzel. Bizim Yeşilköy ne kadar popüler bir yer ya. Herkes burada. Merhaba İbrahim'cim, Ezgi'nin annesi, sevgili Nurcem annemize de selam yollayalım. Tekin Baba'ya da günün şarkısını gönderelim. Harika güzel insanlar, ikisini de çok seviyorum. Of çok güzel ama ya şarkı demiş. Acaba ben çok güzel şarkılar mı paylaşıyorum? Duysana, eriyorum gün be gün tutsana. İbocuğum bugün yayın sonrasında seni bekliyoruz. Vallahi yayın sonrası beni beklemeyin, ben Ankara'ya gidiyorum. Konserine de gitmiştim demiş. Çok güzel. Wow, çok güzel bir şarkı. Ataköy Medikana Hastanesi bizi dinliyor. Medikana Hospital. Ataköy. Bugün bak bayağı Ataköy dinliyor ya. Acaba ben Ataköy'e taşındıktan sonra Ataköy halkı çok mu mutlu oldu? Hataköy'den yeni evimden sesleniyorum. Daha dekoru bitmedi. Çok tadilatı var ama bir kıyıda köşede yayın yapıyorum şu anda. Eylül'ün sonunda bitecek tadilatım. Şu anda çok güzel bir banyo yapılıyor. Ondan sonra banyosunu beğenmemiştim. Benim için en önemli şey bir evin en kıymetli yeri banyo arkadaşlar. Harika bir sistem yaptırdım. Ve en son sistemde rengi de çok güzel bu arada. Odanın rengi de çok iyi. En kıymetli şeylerden bir tanesi de uyku düzeni tabii ki. Bu konuda bana sponsor olan değerli patronuma, İstanbul'daki kıymetli patronuma çok teşekkür ediyorum. Hiçbir masraftan kaçmadı ve tüm masrafları kendi ödedi. Beni borçlandırdı ama hiç önemli değil. Öderiz borcumuzu. Borcumuz borç. Battım, çektim etmişliği, masama kattım, dertleri kafamdan. Ataköy'de Mehtap dinliyor. Teşekkürler Mehtap'cığım, nasılsın? Ada sağlık çalışanı Mehtap. Çok özledim İbocuğum. Sohbet edelim, muhabbet edelim demiş. Acaba Mehtap beni çok mu özlemiş? Ama ben de özlenecek bir adamım ya. Çok mutlu oluyorum beni özleyen insanları. Seni özledim diye deyince hoşuma gidiyor. Bu aşk gazel gidiyor. Çiğdem diyor ki aşırı güzel şarkılar çalıyorsun demiş. Öyleyim tabii ki. Atakum. Bulamadı. Menzillerin kaçak. Ah ne zor kavuşmak. Düşsün. Biz yazlıkçılar için balkon ve banyo çok önemli diyor. Uslanmasın. Aynen Rafet abi.

İbo'cum Londra'da seni ağırlamak istiyorum demiş. Tülay çok teşekkürler ama Londra'yı çok sevmiyorum. Sarsana bana, sarsana deli. Canımın darasında kaç yer delik deşik. Benim 2 yıl İngiltere vizem var. Katsana. Ama gerçekten bir şey söylesem inanır mısınız? Yani Londra çok, kimi çok seviyor. İşte Manchester falan o tarafları. Ama ben çok kalabalık olan yerleri sevmiyorum ya.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sonu Ankara ve Mersin'de olacağım. 4 Eylül'de Viyana'dayım. Viyana'daki dinleyicilerimiz 4-6 Eylül İbrahim Eli'den Viyana'da. Ya yani önümüzdeki cuma Viyana'dayım Allah izin verirse. Ona göre benimle plan yapmak isteyenler bana yazsınlar. Yasak, kaç gel sokak sokak, sal kendini iz bedeyim, of, of, of, kaç... 7 Eylül'de Antalya'da olacağım Lara'da. 11 Eylül'e kadar. 11 Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Kıbrıs'taki dinleyicilerimiz. 12 Eylül'de Anima'da olacağım. Ataköy'de. Ataköy Marina'da sahnede olacağım. 15 Eylül'de Kapadokya'da olacağım. 15-17. 16 Eylül'de çünkü Simge konseri var. Çok değerli Sayın Başkan. Başkanın özel davetlisiyim. Rasim Arı, çok seviyoruz onu. Geçen sene de beni ağırlamıştı. Kaç yer delik deşik. 18 Eylül'de Almanya'da Stuttgart'ta olacağız. Anka Premium Event, sevgili Bircan'ın özel davetlisiyiz. Sevgili Nuray ablamın özel dükkanına gideceğiz. Bir piercinglere bakalım. Southside Piercing. Ondan sonra oradan birkaç arkadaşıma daha uğrayacağım. Sonra 25 Eylül'de İtalya Rimini'deyim. Sevgili Faruk'un oteli. Otel bizi ağırlayacak. Faruk, iyi ki varsın kardeşim. Bir de dokunamadım sana ben. 2-3-4 Ekim Kuşadası'ndayım. Star AVM açılışı. Çok ünlü bir sanatçıyla. Sana, gitmesen kal. Sevdiğim aman aman. 14 Ekim'de yine kardiyoloji doktorları, kalp doktorlarıyla Kıbrıs'tayız. 20 Ekim'de Kore'de olacağım. Dilara'nın davetlisiyim. 28 Ekim'de döneceğim. 29 Ekim'de İzmir'deyim. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım Antalya. Herbalife Türkiye beni davet etti. Teşekkürlerimizi iletiyorum. Bileklerine kadar aşıyor. 1 Kasım'dan sonrası da Allah, bakalım nerede olacağız. Aslında tarihler belli de söyleyip sıkılmanızı istemem. Şimdi Düsseldorf enerjisi, biz de güzel bir şarkı istiyoruz. Bahçeşehir'den Pınar yazmış, sana görmemişsin İbocuğum demiş. Bakayım Pınar'a. Belçika'dan Selma, günaydın.

Bircan ablayla biz de Tayland'a gidiyoruz diyor Ezgi. Allah yolunuz açık etsin. Dedikleri hep imalı sana. Gitmesen kal. Acaba sevgili Yeşilköy'den Ezgi bizi mi dinliyor şu anda? Ne önemi var? Ben Yeşilköy Ebru. Yeşilköy Ebru diye kaydeder misiniz lütfen arkadaşlar Ebru Hanım'ı? Acaba Ebru'nun yay enerjisi mi var? Kader Hanım geldi. Hoş geldiniz. Wales'ten sevgili Kader. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Artı 43 660 130 19 79. Şimdi hemen Özlem Hanım'ı arayalım. Özlem Ceylan'ı hemen bağlayalım.

0: Ya ben Tan'ın şimdi sahnesinde de çok da keyif alıyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de ve Avrupa'da işte Tarkan gibi önemli isimlerle hep kulislerini yapıyorum. Çalışıyor sadece radyocu değil. Özlem Hanım çok çalışıyorum son günlerde ya. Özlem Ceylan hakikaten yani sizin kadar yoğunuz yani. Biz şimdi canlı canlı Özlem Ceylan daha önceden de konuk aldım ama çok kıymetli, çok sevdiğimiz bir sanatçımız. Klipleri de
1: Çok
0: çok
1: teşekkür
0: güzel.
1: ederim.
0: Ben Efkan'a diyorum ki Efkancığım gerçekten iyi ki varsın. Özlem Hanım bizim için çok değerli, çok sevilen bir sanatçımız. Avrupa'daki Türkler de sizi çok seviyor. Daha önceden de
1: Çok teşekkür ediyorum karşılıklı. Efkan
0: konuşmuştuk.
1: candır ya, gerisi yalandır.
0: Efkan Demirel ya, magazin dünyasının aranan ismi. Sevgili
1: Efkan
0: kardeşim ya.
1: varsa kulakların 24 saat yani onun dediğini yapmak zorundasın.
0: Ya mümkün değil. Diğer türlü zaten hayat kaliten düşer. Mümkün
1: Yok,
0: değil ya.
1: kesinlikle düşersin yani. Nasılsın, iyi misin İbrahim?
0: Valla çok teşekkürler. Seni sormalı. Ne güzel bir şarkı yaptın. Ne güzel bir klip olmuş. Zaten çok güçlü bir sessin. Ya konuşalım bu şarkıyı lütfen.
1: Konuşalım, evet konuşalım.
0: Dinleyicilerimiz merak ediyor bu şarkının dinleyiciyle buluşma süreci.
1: Avrupa'da bulunan bütün akrabalarım, arkadaşlarım, biliyorsun ben çocukluğumdan beri yurt dışındayım. Ve program olduğu sürece, konser olduğu sürece hep gidip geliyorum. Bu şarkı son dakika olan bir şarkı. Aslında benim 4 tane yapılmış olan şarkılarım vardı. Onları ben Şubat, Mart gibi Ramazan'dan sonra çıkartacaktım. Kısmet olmadı. Bazı aksaklıklar çıktı filan. Olmadı. Yaza girerken tam böyle bizim aranjör arkadaş dedi ki çok güzel bir şarkı var Özlem, dedi. Dinlemek ister misin? İyi, dinleyelim dedim. Bilal diye arkadaşımız var, kendisi kör ve çok güzel çok güzel besteleri var, inanılmaz besteler yapıyor. Bu şarkıyı duydum ve okumam gerektiğini düşündüm ve okudum da. İnşallah insanlar beğenmiştir ki beğeni güzel gidiyor. 3 hafta falan oldu işte çıkalı. Güzel yani, güzel, iyi gidiyor, şükürler olsun.
0: Çok güzel
1: Hepimiz
0: tabii.
1: iyiyiz.
0: Dinleyicilerimiz de hep bu şarkının enerjisiyle. Tabii klibi izlemek isteyenler lütfen hemen. Özlem Ceylan, duymuyorsun beni hemen.
1: Evet, abone olup ben ilk YouTube sayfamda çıkardım bunu. Abone olup eğer ki beğenirlerse çok sevinirim yani,
0: Bence
1: gerçekten.
0: beğenirler çünkü Avrupa'daki yaşayan Türklerimiz bizim için çok kıymetli. Yayınlarımız bu
1: Kesinlikle
0: arada
1: öyle.
0: Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya'da, Yunanistan'da, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız bu arada. Hem karasalda hem
1: Süper.
0: dijitalde. O yüzden biz sevilen sanatçılarımızı bu saatte böyle ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben şarkı ilk çıktığında Spotify listeme ekledim. Efkan da onun üzerine arayınca dedim ki zaten çok değerli, sevdiğim birisi zaten. Daha önceden de konuk aldım.
1: Biz önceden de konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Pandemiydi galiba o
0: Pandemi
1: zaman.
0: miydi ya? Çok
1: Değil
0: eski ya.
1: mi?
0: Evet, 6 yıl oldu herhalde.
1: Pandemiydi ya.
0: 6-7 yıl.
1: Şaka gibi.
0: Ama gerçekten çok güzel. İstanbul'un en güzel noktalarından bir tanesine yayınımızı yapıyoruz sevgili Özlem. Dinleyicilerimiz tabii senin gibi güçlü sesleri duyunca da mutlu oluyor. Klip de güzel olmuş bu arada.
1: Oo, çok çok mutlu oldum gerçekten. Zaten ben şarkılarımı ve kliplerimi gerçekten özenerek yapıyorum. Yani kıyafeti ayrı olsun, makyaj, makyörüm ayrı olsun. Yani her şeyi detayına kadar, bunlar o kadar kolay değil aslında. Hani böyle bir 3 dakika 4 dakika izleniyor ama sen de biliyorsun ne emekler verildiğini, hem maddi hem manevi. Çok emek veriliyor ve ben de bundan mutluluk duyuyorum. Çünkü dinleyicilerimize güzel bir şeyler katmak istediğim için. O yüzden hep güzel şeyler olsun istiyorum. Elimden geldiğince de en fazlasını yapmaya çalışıyorum İbrahim'ciğim.
0: Süpersin. Biz de keyifle bu şarkıları dinleyiciyle buluşturuyoruz. Aslında şarkıların devamı da gelecek. Özlem Ceylan'ın.
1: Tabii ki.
0: Çünkü Özlem bir şarkıyla duran bir sanatçı değil. Her zaman hızı tüketen bir topluma cevabı anında verir. Hani madem siz hızlı tüketiyorsanız ben de hızlı çalışmalarıma devam ederim diyen bir sanatçım. Öyle biliyorum çünkü. Ondan sonra...
1: Teşekkür ediyorum. Aslında eksikliklerim var. Yani 14-15 senedir yapmam gereken bir proje vardı. Onları akustik çalışmalarım falan. Onları Burhan Bayar'la beraber yaptık. Ben istiyorum hep böyle yeni şarkılar, yeni gündem şarkılar, insanların sevdiği şarkılar ve duygularımı ortaya koyabileceğim Çünkü ben konuşmaktan daha çok duygularımı, içimdeki o sevgiyi, o özlemi şarkılarıma dile getirmeye çalışıyorum.
0: Ne güzel ya.
1: Ben istiyorum ki böyle gerçekten haftada bir şarkı çıkıyor.
0: Burhan abiye geçen onu diyorum. Kahvaltı falan yapıyoruz. Çay kahve içiyoruz bazen.
1: Kim?
0: Burhan Bayar ve sevgili işte Bayar ailesi ve sevgili bizim Cengiz Altınsoy, sevgili Aşkın Tuna. Biz bazen böyle söz yazarlarıyla haftada bir gün ya da belirli günlerde toplanırız.
1: Sözünü kestim. Çok özür dilerim. Zaten benim büyüklerim, saygı duyduğum ve Türkiye'ye mal olmuş ve çoğu şarkıların zaten biliyorlar bestecileri. Aşkın Tuna'nın da bir şarkısını almıştım ben ilk albümümde.
0: Hangisi?
1: Aman aman diye.
0: Aman aman. Aman. Aa, çok güzel
1: evet.
0: Ya.
1: Benim ilk albümüm 11 şarkı. Serkan Kaya'nın şarkıları var. Aşkım Tuna, Adnan Fırat.
0: Adnan Arar Fırat ne severim ya. Hep benim sevdiğim insanlar. Hep benim görüştüğüm.
1: Tabii,
0: çok kıymetli ya.
1: Kalbi güzel insanlar güzel insanlarla buluşur.
0: Ya süper.
1: O yüzden hep güzel insanlar var yani çalıştığım kişiler.
0: Ne güzel ya. Mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Ben tabii de. Sevgili Özlem Ceylan inşallah bir festivalde, bir etkinlikte de seni böyle bol bol anons yaparak duyurmayı da çok isterim. Dinleyicilerimiz de ben radyocuyum, radyo programcısıyım. Radyoda şarkını çalıyorum ama bir festivalde de inşallah seni sunmak bizi mutlu eder. Sevgili Özlem Ceylan.
1: Çok mutlu olurum. Gerçekten çok mutlu olurum. Eskiden çok giderdik festivallere.
0: Evet ya.
1: Eskiden deyince insanlar diyor ya sen kaç yaşındasın?
0: 1985'te falan.
1: Eskiden işte.
0: Eskiden. 5-6 yıl önce, 10 yıl önce eski eskiden. Dediğimiz bu kadar eski.
1: Yaşım büyük değil zaten. Yaşım büyük değil ama hayat büyük. Yani hayatlarımız büyük, yaşadığımız şeyler büyük.
0: Çok doğru ya.
1: Yani evet. Yani yaşadıkça hayat insanı olgunlaştırıyor tabii ki.
0: Şimdi
1: bir önemi yok aslında.
0: En kısa zamanda inşallah yüz yüze güzel bir stüdyoda da röportaj yapmayı çok
1: evet
0: isteriz.
1: Evet ya İbrahim onu yapalım.
0: Bunu planlayalım.
1: Ben İlkan'a seni havale ediyorum.
0: Ya o zaman yandık yemin ediyorum. O zaman bir önce olur o iş.
1: Yok seni İlkan'a havale ediyorum.
0: Seninle uğraşamam İlkan'a uğraşsın bana. Çok teşekkürler. Biz bu şarkıda sana hayırlı olsun demek istedik. Dinleyicilerimiz Spotify'dan, YouTube'dan şarkıyı lütfen dinleyin. Benden bol bol isteyin. Ben radyoda hep çalayım.
1: Türkiye şarkılarım geliyor İbrahim. Neler
0: öyle mi?
1: Geliyor? Vallahi neler geliyor.
0: Ben heyecanla bekliyorum. Mutlaka Efkan bilgilendirir merak etme.
1: Ben de seni dinliyorum. Şarkılarımı senin radyoda dinlemek istiyorum.
0: Belki var.
1: Kıbrıs'ta olmak istiyorum. Zaten yurt dışında... Seviyorum yurt dışında olmayı, sahne almayı çok seviyorum. Akrabalarım var. Bir de yaşamış olduğum çok şeyler var orada. İnanılmaz.
0: Hayatım ne güzel ya.
1: Yarısı hep yurt dışında geçti ve çok keyif alıyorum oradaki.
0: Bir klibi de nerede çekelim biliyor musun? Bir tane Viyana'da çekelim, bir de Kıbrıs'ta çekelim. Çektin mi daha önceden?
1: Kıbrıs'ta çekmedim. Ben tamam. New York'ta çektim klipleri. Bir de İstanbul'da çektim. Aslında güzel olur biliyor musun? Böyle bir kafamda var yani. Böyle bir yurt dışının bütün her yerinde.
0: Ama Efkan da gelsin. Efkan gelmeden olmaz bu iş ben.
1: Ya Efkan olmazsa olmaz zaten. Nefes alamayız.
0: Ya Efkan Yan Magazin dünyasının sevilen ismi. Efkan Demirel.
1: Ya Kıbrıs'ta da eskiden de yine sahne alıyordum. İsim vermeyeyim birkaç otelde. Yine orada olmak da çok ayrı bir keyif. Tabii ki klip de çekmeyi isterim yani. Hem klip hem sahne çok isterim.
0: Ne güzel ya. O zaman bunu inşallah en kısa zamanda görmüş oluruz. Özlem Ceylan şarkıyı konuştuk, klibi konuştuk, projeleri konuştuk. Bu şarkı da sana hayırlı olsun dedik. Duymuyorsun beni hemen şimdi yayında olacak. Son olarak dinleyenlerimize ne söylemek istersin?
1: Müzikle kalın, sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı olun, huzurlu olun. Ve Özlem.
0: Ne güzel ya. Sosyal medyadan nasıl ulaşabilirler sana?
1: Özlem Ceylan.
0: Özlem Ceylan.
1: Evet Özlem Ceylan. Yani benim her yerde öyle Özlem Ceylan.
0: Ne güzel. O zaman.
1: YouTube sayfam. Evet.
0: YouTube sayfada hayırlı uğurlu olsun bu arada. Çok güzel. Oradan çıktı şarkı. Kendi kanalına.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani Özlem Ceylan official Instagram sayfam. YouTube'da zaten görürler orada şarkılarımı falan.
0: Süpersin. O zaman başarılarının devam diliyorum. Muhteşem bir gün diliyoruz. Yaz bitiyor. Artık yeni bir iş temposunda tekrardan görüşmek dileğiyle.
1: Kesinlikle görüşeceğiz. En kısa zamanda da canlı yayın yapacağız inşallah seninle beraber.
0: Çok isterim. Mutlu olurum. Gününüz aynen. Güzel geçsin Özlem Ceylan. İyi ki varsın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Öpüyorum sizi.
0: Bay bay.
1: Duymuyorsun beni ama duyuyorum beni.
0: Harikasın. Şarkı yayında şimdi.
1: Tamam hadi görüşürüz. Kendine iyi bak.
0: Sen de bay bay.
1: Bay bay. Sağ ol.
0: Hazır mıyız? Kaldır kolları. Son mesajlar alabilir miyim? Son mesajlar gelsin.

Dilara diyor ki seni havalimanında dinliyorum canım benim. İyi yayınlar. Sağ ol güzelim. 20 Ekim'de beraberiz zaten Dilara. Dilara beni çok heyecanlandırdın. Bana 1F bilet almış. Gidiş dönüş hem de. Buradan Kore'ye. Ya sen nasıl bir prensessin ya.

0: Almanya uçuşumuzda Anka Premium Event'e çok teşekkürler. Gidiş dönüş bir F almış o da. Ya ben business uçunca çok mutlu oluyorum ya. Niye öyle? Vallahi aşırı mutlu oluyorum ve gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. O yüzden bir canıma da çok teşekkürler. Allah Allah. Viyana uçuşumuzu da Turgay abime çok teşekkürler. Abi ben sponsorsuz yapamam. Nefes alamam yemin ediyorum. Allah sizleri başımdan eksik etmesin. Şimdi mesela bu işlerde gerçekten sponsor katkı sağlamak kadar güzel bir şey yok yani. Gerçek anlamda öyle. Peki yavaş yavaş veda edelim artık. Yani son mesajlarınızı alalım hatta. Hemen hazırlanıp saat 14'te toplantım var. Sonra bugün Ankara'ya gidiyorum, yola çıkıyorum. Ankara'dan sonra Kırıkkale yarın festival var. Pazar günü de Sinan Akçıl'la Mersin Erdemli Belediyesi'nde olacağız. Geliyoruz. Bir iki gün İstanbul, sonra Viyana. Çok seviyorum Viyana'yı ya.
1: Artık anlasam seven kalbimi.
0: Semra'cığım, Semra Sima, hazır mısın? Kaldır kol.

Yarın aynı saatte görüşemiyoruz çünkü biliyorsunuz hafta sonu yayınım yok. Pazartesi günü yayında tekrardan bir arada olacağız. Bizim çok güzel bir şarkımız daha var. Ben çok seviyorum Hediye Bilic'in şarkılarını. Hediye ile de veda edelim bugün.

0: Az önce duymamış bir kez daha anons yapalım. Hattaköy Medikan Hospital ailesi, sevgili Mehtap, iyi ki varsın. Ben de bir şarkı istiyorum demiş. Mehtap'cığım, sağlık çalışanlarına çok selam, çok öpüyorum. Günün güzel geçsin. Yine Ataköy'den dinleyicilerimize çok teşekkürler. Yeşilköy'den de Ebru için gelsin bu güzel şarkı.
1: Zaten sensiz eksik.
0: Sevgili Makarayız grubu, sevgili Ezgi, çok teşekkürler. Ayşegül, öpüyorum sizi kocaman. Nida, Sena ve sevgili Ecem, çok teşekkürler. İbo'nun Melekleri grubu, çok teşekkür ediyorum. Stuttgart, sevgili Bircan, Nuray abla, sevgili Çiğdem, Fatma ve sevgili Figen, iyi ki varsınız. İzmir Güzelleri grubu, çok teşekkürler.
1: Beni tamamla.
0: İyi ki varsınız. Kocaman öpüyorum sizi de.
1: Akşamüstü sar sarmala.
0: Bir kişiyi daha ekleyebilir miyiz demiş Sinem. İzmir Güzellerine Tuğçe'yi eklemek istiyor. Bir bilgilerini at bana, görsel, fotoğraf ve ona göre bir bakalım heyetten geçebilecek mi? Herkes almayalım öyle gruba.
1: Nefesim ol. Beni tamamla.
0: Teşekkürler bu arada bana mesaj gönderen tüm dinleyicilerimize. Avrupa'nın dört bir yanında dinleyen tüm dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi iletelim. Avrupa'nın Sultanları grubu da dinliyor. Onlara da selamlar. Kapadokya, Erdinç abim. 15-17 Eylül Kapadokya'dayım. 16 Eylül'de Simge Sağın'la olacağız çünkü. Kapadokya'da beni Honey Hotel misafir edecek. Ya sen ne tatlısın be Erdinç abim. Kendi elleriyle bahçesinden topladığı İbrahim'in kahvaltısı çok doğal ve özel olacak dedi. İyi ki varsın kral adam. Erdinç abime, Ramazan abiye ve tüm Honey Hotel ailesine çok selam.
2: Yerin dibine battım kaldım, battım kaldım. Yoksun diye döndü.
0: Ben artık gidiyorum. 14'te önemli bir toplantımız var Türkiye'nin önde gelen markalarıyla. İbrahim Elden çünkü Eylül ayında hazır olması lazım bazı şeylere. Sizi çok seviyorum. Sarılalım birbirimize. Ben Ankara'ya doğru yola çıkacağım 16'da. Yarın Kırıkkale'deyim. Pazar günü de Mersin'den size. Storylerime bakarsanız İbrahim Elden TV, çok sevinirim. Hoşçakalın.

Elbette. Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Geldim geldim geldim, koşa koşa geldim dermişim. Evet efendim, herkese sıcacık bir merhaba, merhaba, merhaba. Ben programcınız Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Viyana FM kavşağında bugün de buluşmayı başardık. Evet, başlıyoruz.

Evet, bir haftayı daha geride bıraktık. Koskoca bir hafta değil. Merhaba dedik. Sonra arada bir gün mola vermek zorunda kaldık. Ve geldik dayandık Cuma kapısına. Haftanın son programındayız. Bir sokak, bir şarkı. Ve yine yeniden sizlerle birlikte olmak çok güzel. Gerçekten çok güzel. Aşırı yorgunum. İnanılmaz. Nasıl ayakta kaldığımla alakalı. Hayatta ve ayaktayım. Ve kendimi tebrik ediyorum. Ama her şeye rağmen, bütün yorgunluklara rağmen, bütün koşturlara rağmen hayatın devam ediyor olması, nefes alıp veriyor olmamız gerçekten de çok güzel. Bir de şeyin farkına vardım. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne kadar koşturursanız koşturun, her şey olması gerektiği gibi yaşanıyor. Olması gerektiği gibi oluyor. Evet, çok güzel bir program olsun. Muhteşem güzel bir program olsun. Bugün biraz romantizm konuşacağız. Hiç konuşmadık değil mi? Romantizm. Romantikleri göreceğim biraz sonra. Bakalım romantizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii romantizmin karşıtı nedir? Biraz da bundan bahsedeceğiz. Çok güzel bir program olsun. Haftayı güzel kapatalım. Evet efendim, artı 43-660-130-1979 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı da bekliyorum. Yazanları da görüyorum.

0: başlıyor.
1: Evet, programımızın iki güzel sponsoruna öncelikle teşekkür edelim. Her zaman olduğu gibi 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Bunun dışında 22. Viyana diyorum. Allah Allah. Pindirings de mi 22. Viyana'da Özlem Ayran? Ne bileyim, dilim alıştı 22. Viyana'ya. Oraya mı yerleşeceğim acaba diye düşünüyorum. Efendim %100 yerli içeceğimiz Pindirings'e de çok ama çok teşekkür ediyorum. Viyana'yı Pindirings'le buluşturan radyomuz Viyana FM'de.
2: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindirings katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindirings sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindirings, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindirings, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindirings, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindirings, enerjimizi yüksek tutan en tatlı Pindirings. Destekçimiz oldun.
1: Teşekkürler Pindirings. Bu arada Pindirings'leri aldım dün. Ama masama getirmeyi unutmuşum. Her şey, her yerde çünkü şu anda. Hayatımda bu kadar evi karıştırdığım, kurcaladığım, alt üst ettiğim bir dönemim daha var mı bilmiyorum ama şu anda neyse, etrafım toplu. Efendim inşallah iyisinizdir, inşallah keyifler yerindedir. Huzurumuz, sağlığımız yerinde olsun da gerisi hallolur. En sevdiğim cümle ne biliyor musunuz? Yani en sevdiğim cümlelerden bir tanesi. Hallederiz. Çok seviyorum ya. Mesela birine bir şey anlatıyorsunuz, çok zordasınız. Yani bir problemin çözülemeyeceğine falan inanıyorsunuz. Karşınızdaki diyor ki hallederiz. Öyle bir şarkı var mı ya? Hallederiz.

0: Çok güzel değil mi? Vallahi hallederiz. Yeter ki sağlığımız ve huzurumuz yerinde olsun. Şöyle deriz. Halle de yazamıyorum ya. Hayret bir şey. Aa, böyle bir şarkı yokmuş. Dur ben yapayım böyle bir şarkı. Tamam, şu kargaşa bitsin, karmaşa bitsin. Şu başımızın tatlı telaşları bir sakinlesin. Hallederiz diye bir şarkı yapayım.
1: Oldukça dünya bile dar değil inan ki.
0: Kimler bizlerle birlikte? Tamer bizlerle birlikte. Efendime söyleyeyim, Erdatlı babacığım bizlerle birlikte. Suat'tan bir sesli mesaj gelmiş. Ispartalı Ayşe, bak Ispartalı Ayşe ile de ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesajına geçmeden önce bana dün görüşecektik ya, görüşemedik. Tabii beni son güne yerleştirmiş. Gezdi köylerde. Sonra da diyor ki senin de yoğun zamanına denk geldi. Yok öyle bir şey Ayşecim. Benim yoğun zamanıma denk gelmedi. Sen beni son güne yerleştirdin. Problem orada. Oh, söyledim, rahatladım. Aa, öyle bir mesaj atmış. Benim yoğun zamanıma denk geldi. Tabii son güne beni yerleştirirsen, üstelik bir de program yaparsan, oh mis gibi, içim rahatladı. 80 milyonun önünde söyledim. Ve Esin'cim hoş geldin. Aa, bir dakika. Dün gece gökyüzünde bir galiba bir resim. Valla çıktım ben göremedim. Bahçenin ortasına kadar gittim. Bakayım. Dün gece gökyüzünde gördüğüm resim. Bir program var. Onunla görüntüledim. Konuyu karıştırdım. Bir dakika ya, bir bakacağım. Ama çok ilginç değil mi? Tilki takım yıldızı bir tanesi. Ha, ben de astrologlar gibi konuşuyorum. Tilki takım yıldızı.

ya, niye böyle yapıyorsun ya? Bu şarkıyı bir geçeceğim. Aslında çok istedim bu şarkıyı. Şöyle bir geçelim bunu. Müzikte bir problem var.

Tamer yalnız bugün takvim yaprağımızı yazıyla yazmış. Baktı ki rakamlarla yazınca ben gene kafama göre takılıyorum. 28 Ağustos 2026. Takvim yaprağımız, evet, 28 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Günlerden cuma. Ay Tamer, çok alemsin ya. Ben sizin bu kafanızın işleyiş şekline zaten çok hayranım. Gerçekten çok hayranım. Herkese selamlar, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorum? Ne öreyim ya? Karışık bir hayatım var. Ortaya karışık. Sıradaki eser Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Aa, güzel bir şarkı aldım sizin için bugün. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. İnsan en çok kendine sustuğu yerde kaybolur. Çünkü bazı yaralar kanamaz. Sadece insanı eskisi olmaktan çıkarır. Evet, o yara hep oradadır ama eskisi gibi değilsinizdir. Çok doğru. Çok doğru.

Evet, İngiltere'ye sevgiler selamlar gönderiyorum. Cemaatçim merhaba. Ayten yok mu ya? Ayten'i göremedim. Merhaba İngiltere'den hayırlı cumalar Özlem abla. Nice cumalara inşallah. Nasılsın? Bugün bu soruyu ne olur sormayın bana. Gerçekten dürüstçe cevap veremeyeceğim çünkü. Hani sizin de böyle omuzlarınıza yorgunluk yüklemek istemiyorum. İyiyim ama var ya. Yorgunum ama iyiyim. Öyle diyeyim. Çok iyiyim hatta. Ve iyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler.

0: Ayten, tam seni andım geldin. Vay. Çorlu'da mı? Abla Çorlu. Yalnız Ayten'le ilgili haberleri, güncel haberleri Cevat'tan alıyoruz ama bir sesli mesaj geldi Ayten'den. Dur bakayım, hemen oraya doğru zıplıyorum. Şöyle bir şarkıya dur diyorum. Çok merak ettim. Ayten'cim sen misin? Söz sende.
1: Merhaba Özlem kızım.
0: Ah.
1: Selamünaleyküm ablacığım.
0: Maviş mi?
1: Annemle Çorlu'ya gidiyoruz.
0: Ay.
1: Güzel sevgiler, saygılar.
0: Aa.
1: Kocaman kocaman öpüyorum.
0: Ben de sizi öpüyorum.
1: Ablam sen de.
0: Teşekkür ederim. İyi yolculuklar ve Ayten'i ve Maviş anneyi öpüyorum. Ya Maviş anneye bir şey söyleyeceğim. Ne güzel bir evlat yetiştirmişsin. Eminim sen de gurur duyuyorsundur ama ben söyleme ihtiyacı duydum ya. Çünkü bir annenin başkasından duyması acayip güzel bir şey. Acayip güzel bir şey. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsin. Emeğine, yüreğine sağlık.

Gatlı babacığım merhaba. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi yayınlar kızım, hoş geldin. Ben de hoş buldum. Herkese hayırlı cumalar. Ne zaman dönüş inşallah? Ne zaman dönüyorsunuz Viyana'ya?

Ha, Arda'yı da göremiyorum bugün. Ispartalı Ayşe. Ispartalı Ayşe, şu anda beni dinliyor musun, dinlemiyor musun? Merak ettim. Dinliyorum. Evet ya da hayır yazar mısın? Ispartalı Ayşe, sana sesleniyorum. Merak ettim, dur bakayım. Mesajına yer vereceğim ama dinleyip dinlemediğini, kaçakları yakalıyoruz biliyorsun.

Valla nasılsın sorusunu geri almışsın ha. Esin. Güzel bir cuma gününden herkese merhaba. Aa, tam da size ikin uzunlar denk geliyor valla. Şenol'la sana. Hoş geldin, sefalar getirdin ablacığım. Nasılsın? Geri aldın ama bak ben okudum. İyiyim ya. Sizlerle çok iyiyim valla. Gerçekten. Programlar olmasa daha yorucu olacak hayat benim için. Çünkü evet, programa hazırlık vesaire de bir emek istiyor ama en azından oturuyorum. Ya. Dinleyen herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Keyifli sohbetimiz başlasın. Başlasın, bugün romantizmi konuşacağız. Ve sen biraz önce söylediklerimi duydun mu Spartalı Ayşe? Duydun mu canım benim? Sen bir daha gel şu Isparta'ya, bak ben senin hesabını nasıl alacağım. Huhu, zaman Allah keyfe keder zamanı. Ne edeceğim ben ya? Valiz ve hala terlik, güneş gözlüğü, yazlık kıyafet. Niye, şalvar yok mu? Şalvarı köyde mi bıraktın? Hollanda havası da bana bakıp abla sen onları geri koy, burada işimiz yok diyor. Hadi hadi hadi. Neyse, vatan sıcak, Hollanda yağmurlu ama bizde keyif çok. Demin söylediklerimi duydun mu Spartalı Ayşe? Yani bakın şimdi, bir dakika şu şarkıyı bir daha geçeceğim çünkü üzerine konuştum. Konuşmayacağım şarkıların üzerine çok fazla. Şimdi eve girmiş. Mehmet'le beraber dinliyorlarmış. Fırtına Mehmet, mesajını gördüm. Sen benim demin anonsla senin için söylediklerimi duydun mu Ayşe'ciğim? Duymadıysan bir daha söyleyeceğim.

0: Mehmet kızar tabii ki. Mehmet ne yaptı biliyor musun? Gitti köye, gelmedi Isparta'ya. Ondan sonra neyse bir de beni en son yola çıkacağı güne sıkıştırdı. Tamam anlaştık, evde buluşacağız. Çünkü benim de en son günlüğüm dediği gün, en yoğun olduğum gün gerçekten. Ama her şeye rağmen evde olmaya razıyım. Bir de program yaptı üstüne. Gitti müzik dinlemeye, beni de oraya davet etti. Yok artık, yok artık. Tamam, buraya kadar normal, her şey normal. Sonra bana attığı mesajda diyor ki senin yoğunluğun yüzünden görüşemedik. Geç onları. Senin köy sevdan yüzünden görüşemedik. Ya şimdi şakası bir tarafa, önceliklerden bahsediyoruz. Tabii ki önceliklerimiz önemli. Önceliklerimize ben sizin bütün önceliklerinize saygı duyuyorum. Değil ki kızım geldi, onun önceliklerine bile saygı duydum. Hepinizin önceliklerine çok saygı duyuyorum. Ama siz de bu saygı karşılığında sen çok yoğundun da o yüzden görüşemedik falan demeyeceksiniz. Of amma rahatladım ya. Evet, Fırtına Mehmet. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ben de Hollanda'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hadi bakalım kavuştunuz. En sonunda kavuştunuz. Ne güzel, ne güzel. Kavuşmaları seviyorum. Yani ayrılık da sevdaya dair şiirini hep oraya bağlıyorum. Ya arada bir ayrı kalmak iyidir arkadaşlar. Kavuşmak güzel çünkü. Bu arada Maviş anne beni çok öpüyormuş. Teşekkürlerini iletmiş. Artık daha bir tane daha kızımsa, ay vallahi çok sevinirim. Çok güzel olur. Maviş anne, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arda da geldi. Efendim şimdi. Hello, ben geldim. İyi yayınlar abla. Bak senin için ne zamandır beklediğim ve yeni sezonu yeni yayına giren diziyi izlemeyi bıraktım. Yayına gelme. Kimse senden daha kıymetli değil. Teşekkür ederim ya. Bu kıymetlerin, bu değerlerin değerini bilenlerden olalım inşallah. Ardacığım biraz önce dedim zaten Arda nerede diye. Alışıyorum sizlere. Böyle alışınca arıyor gözlerim gerçekten de. Hoş geldin. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Konu romantizm mı? Abla daha başlamadık bizde. romantizm. Bugün romantizm konuşacağız. Ya düşündüm, hiç konuşmadık. Neymiş bu romantizm? Mumlar, çiçekler, çikolatalar. Bu ara bunlarla çok uğraşıyorum ya. Işıklar, loş ışıklar, uzun mesajlar, şiirler, şarkılar. Vallahi sizce nedir romantizm? Bir size soralım önce. Ya ben aslında bunun cevabını verebilecek en son insan mıyım onu bilmiyorum. Ama programda göreceğiz kim daha romantik. Evet, şu anda dinlediğiniz Azeri bir çalışma. Ama sözleri arada anlıyorsunuz da. Melodi güzel, ses güzel, yorum güzel. Sözler de fena değil ha, güzel. Yani anlayabildiğim kadarıyla bir iki kere dinledim, hoşuma gitti. Aa, bir sesli mesajımız var. Ayşe'den gelmiştir. Şarkıya geçmeden hemen bir dakika.
1: Selamlar ablacığım. Hiç böyle düşünmedim. Şimdi kendimi nasıl kötü hissettim.
0: Oh, hisset.
1: Ay ben nasıl kötü hissettim. Oh. Ben ne yapayım, ben nerelere gideyim.
0: Sen gittin.
1: Mehmet, ben hemen acil Türkiye'ye yollarsın Sparta'ya. Lütfen rica ediyorum.
0: Hayır canım, yok öyle bir dünya. Otur oturduğun yerde, sen o treni kaçırdın. Ya seni çok seviyorum biliyorsun. Ama söylemem lazımdı. Yazarak söyleyecektim. Ama dedim ki herkes duysun, herkes payına düşeni alsın. Çünkü aklına gelmediğinin farkındayım. Aklına gelse zaten böyle olmaz. Ama işte her yaşadığımız şey bir tecrübe değil mi? Böyle bir şeyler yapmayın. Kendinizi bazen kaybediyorsunuz. Ondan sonra da suçu başkasına atıyorsunuz. Hadi şu şarkıyı dinleyelim. Gerçekten güzel bir Azeri çalışma. Hemen.

Evet, şarkının adı da Aybalam. Gerçekten de sözleri eminim çok güzeldir. Birçoğunu anlamasam da anladığım yerler bile çok güzel. Çok keyifli bir çalışmaydı. O yüzden aldım sıraya. Şimdi efendim, romantizm için ne söylenebilir? Bugün biraz romantizm konuşalım istedim. Ama öyle filmlerdeki gibi değil tabii ki. Her şeyin mükemmel olduğu, herkesin birbirine şiirler yazdığı o romantik dünyadan bahsetmeyeceğim tabii ki, takdir edersiniz ki. Yani ben onlardan bahsedecek bir kadın değilim. Ben bugün gerçek hayatın romantizmini konuşmak istiyorum. Evet, gerçek hayatın romantizmini. Doya doya konuşacağız bugün. Hiç merak etmeyin. Gayet güzel. Ne ara hazırlandım ben de bilmiyorum. Ama arada derede gecenin kaçıydı? Galiba sabaha karşı 4 falan da hazırlık yapmaya başladığımda. Romantizmden bahsedeceksek gece olmalı, karanlık olmalı, yıldızlar olmalı, bir de ay tutulması falan olmalı. Hepsi var. 28'i gecesindeyiz. Yani 27'yi 28'e bağlayan gecedeyiz. Bütün astrologlar bu geceyi, dün geceyi konuşuyorlardı. Dolayısıyla işte tam da romantizmin konuşulacağı zaman dedim. Böyle gökyüzüne baktım, yıldızlara baktım, düşündüm. Oturdum, sonra gittim bir kahve yaptım. Bahçenin tam ortasında böyle. Romantizm ortamı oluşturabilmek için gittim içeriden mum aldım. Mumu yaktım, sehpaya koydum. Birazcık daha düşündüm, biraz havaya girmeye çalıştım. Hadi dedim, tam da romantik ortamdasın. Bir şiir yazabilirsin. Yazmaya çalıştım, yazamadım. Çok uğraştım, olmadı, olduramadım. Allah'ım dedim ya. Ama romantizm diye bir akım var. Edebiyatta var. Romantizm akımı var. Sosyolojide var. Psikolojide var. Bütün bilim, daha doğrusu sosyal anlamdaki bilim dallarının hepsinde ve sanatla ilgili resimde var. Ondan sonra mimaride var. Var da var. Her yerde var. Varsa bu bence konuşulmalı diye düşündüm. Romantizmle ilgili konuşacağız tabii. Ama ben biraz farklı bir bakış açısı yakaladım dün gece. Hani var ya, Einstein mıydı o? Banyoda yer çekimini, yok, o elma başına düşüyordu. Banyoda buldum buldum diye banyodan çıkıyor. Böyle aklına o zaman geliyor. İşte öyle. İşte öyle. Şimdi efendim, mesela Arda'yı romantizm güldürüyormuş arkadaşlar. Beni de güldürüyor ama Arda'cığım, bugün biraz farklı bakacağız. Eminim sen de ha olabilir diyeceksin. Bak, bu meditasyon yapanlar falan var ya, onlara da çok gülüyorum demiş. Biriyle tanışmıştım, flört için buluştuk. Ben de meditasyon olaylarına falan kafayı takmış. Hadi sana iyi enerji yollayayım dedi. Kafama doğru üflemeye başladı. Gözlerini kapatman lazım dedi. Okey dedim. Ama içimden nasıl gülüyorum. Neyse, o gitti. Benim evde de kamera var. Açtım, izledim. Mal mal üflüyor. Ne güldüm bütün gün. Ama iyi gelmiş bak. Güldürmüş ya. O da bir şey. Yani ben ne romantizm ne de meditasyon insanı değilim. Şimdi sen öyle olmayabilirsin ama bir gerçek var. Hayatın romantizmi. Gerçek hayatın romantizmi. Şimdi efendim, şurada bir sesli mesajımız var.

0: Ay, Batuhan kıyafetlerini giymiş. Onları gösterdi bana. Böyle biraz geç anonsa girdim. Efendim, abla, ay tutulması ve senin düşündüğün konu romantizm. Bunda bir mesaj mı var acaba demiş Esin. Ne bileyim, bir mesaj mı var? Yani aslında gerçekten de hiç konuşmadığımız bir konu. Nereden aklıma geldi? Galiba ambiyans. İşte ay tutulması falan filan. Tamer mesajında demiş ki, bana deseydin yazardım abla, gece gündüz fark etmez valla. Ben öyle her zaman şiir yazabilen bir kadın değilim. Benim o havaya girmem lazım. Ben öyle düşündüğüm şekilde bir havaya giremedim. Yani romantizm deyince hep aklımıza aşk meşk geliyor. Yani genellikle aşıklar geliyor. Ama sonrasında düşündüm, gerçekten edebiyatta bir romantizm akımı var. Her şeyde ama her yerde bir romantizmle alakalı tespitler var. Zannediyorum sadece aşka bağlamak ya da karşı cinse bağlamak ya da ne bileyim mumlara, çiçeklere, böceklere bağlamak çok doğru değil gibi geliyor bana. Bakalım programın akışında sizler ne diyeceksiniz? Bu arada Suat'tan gelen bir sesli mesajımız var. Oo, çok olmuş geleli. Aman, bu mesajı nasıl görmemişim ben? Suat'cığım, hakkını helal et. Söz sende.
1: Selam abla. Hayırlı cumalar diliyorum herkese ve sana. Dünkü çaldığın şarkı için sana çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Eşimin de sana çok selamı var. Çok şaşırdı ve çok sevindi.
0: Ay, çok sevindim. Yani daha iyi hazırlık yapmak isterdim ama programın son demlerine denk geldi Suat'cığım. O yüzden de elimdeki son aşk şarkısı oydu. Ben aşk şarkılarını bir klasörde topluyorum sizler için. Evet Kevser'cim, söz sende. Elaziz'e sevgiler, selamlar.
2: Selamünaleyküm Ezem teyze.
0: Hayırlı günler. Aleykümselam.
2: Elaziz, sıcak günden merhaba. Biz annemden dinliyoruz. Bana, annemle bana şarkı armağan edersen sevinirim.
0: Tamam, ederim tabii ki. Çok öpüyorum sizi. Anneni de benim için öp lütfen. Evet, Fırtına Mehmet der ki Ayşe hata yapmış. Ben geleyim, biz gezelim. Bak mesela Mehmet de çok yoğundu. Bir sürü programı vardı. Ben de çalışıyordum. Ama birbirimize vakit ayırmak için özel bir çaba sarf ettik ve ayırdık yani. Gezelim gezelim, gel Mehmet. Ben seni nerelere götüreceğim, bak nerelere götüreceğim. Ama köye falan götürmeyeceğim, merak etme. Bakalım bu sefer nereye gideceğiz? Vallahi gideriz, ben bulurum bir yerler, sen merak etme. Ve Özlem Hanım, bana göre romantizm sadece güzel sözler söylemek değil, birlikte güzel anılar biriktirmek. Mesela Paris'te Eiffel Kulesi'nin karşısında sevgilinle baş başa yürümek, sarılmak, Kapadokya'da balona binip gökyüzünde o manzarayı birlikte izlemek, İstanbul'da Boğaz kenarında güzel bir balık yemek, Mısır'da piramitlerin arasında dolaşmak. Ama bence en güzeli de hiç beklemediği bir anda sevdiğine güzel bir sürpriz yapmak. Romantizm, yanındaki insanla o anın nasıl yaşadığındır. Çok iyi değil miydi? Çok iyiydi.

0: Evet, gerçek hayatın romantizmini konuşalım dedim. Böyle bir giriş yaptım. Romantik birinde olması gereken özellikler nelerdir? Böyle bir soruyla başlayalım. Önce kişiye indirgeyelim, insana indirgeyelim. Bu illa karşı cinse olması gerekmiyor. Çok sevdiğiniz arkadaşınıza karşı da romantik olabilirsiniz. Peki romantik bir insan deyince aklınıza neler geliyor? Acaba şimdi Şenol'u zor durduruyorum abla. Ayşe'ye birkaç sözü varmış. Esin Allah aşkına Şenol'u durdur. Ben söylenecekleri söyledim. Ayşe çok üzüldü şu anda, farkındayım. Ben hissediyorum. Şu anda o zaman yaptığını da çok farkında değil aslında. Üzüldüğünü de biliyorum. Ama üzülsün ya. Üzülerek öğreniyoruz bazı şeyleri. Bu konuda çok içim rahat ama Şenol... Şenol'un sözleri çok sert oluyor ya. Hayır. Şimdi efendim öncelikle Taner ve Günay için aldım sıradaki eseri. Ve sonrasında da radyoların diğer yüzünde bizi dinleyen tüm dostlarımıza, yol arkadaşlarıma armağanım olsun. Müsaade ederseniz eğer... ne yapıyoruz? Kahve yapmak istiyorum. Çok ihtiyacım var. Ama gitmeden aradığın mesajına bir bakayım. Oha, anlamadım. Böyle başlamış. Ispartalı Ayşe Isparta'ya kadar geldi ve seni görmeden mi gitti? Aynen. Oo, sen kadının ajdalara göz dikersen tabii kaçar gider seni görmeden.
1: Her gibi görmesen benimsin, ben seninim.
0: Tam da böyle bir şarkıda kahkaha atılmaz tabii ki. Müsaade ederseniz iki güzel eseri peş peşe aldım. Kahvemi alıp geleceğim. Sohbetle, muhabbetle ve güzel eserlerle yolculuğumuz devam edecek. Evet, soruyorum. Romantizm deyince ya da romantik birisi dediğiniz zaman aklınıza neler geliyor, çok merak ediyorum. Yani mesela Batuhan romantiktir. Peki neden böyle söylemiş olabilirim? Romantik sıfatını kullanırken bir takım özellikler olmalı ki romantiktir diyebilmeliyim. Sizlerden gelecek olan mesajları merak ediyorum. Artı 43 660 130 ay 660 130 19 79 bir an Allah dedim. Çok sevdiğim telefon numaramızı da mı unuttum? WhatsApp mesaj hattına yazınız efendim. Derya'cığım hoş geldin. Hoş geldin güzel sesli kadın. Hayırlı cumalar. Çok teşekkür ediyorum. Çok yoğunum. Misafirim var. Koşturuyorum. Ama kulağım sende. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Duygu olması lazım. Empati olması lazım demiş. Romantik bir insanda. Yani biraz açar mısın? Biraz daha böyle şey... gözümde canlanmalı işte. Tamer romantiktir dediğim zaman Tamer'in hangi özelliklerinden dolayı romantik demiş olabilirim? Evet, kahvemi alıp geliyorum.

0: Aldım kahvemi, geldi. Ay. Oh,
1: pes abla, 3 yıldır nasıl romantik olduğumu anlamadıysan daha bir şey demiyorum. Ya tanımlamayı merak ediyorum, tarif etmeyi merak ediyorum. Nasıl açıklama yapayım şimdi? Mesela şöyle bir soru sorayım. Günay romantik bir kadın mı? Onun romantik olduğunu nereden anlıyorsun?

0: Romantizm sadece sevdiğine seni seviyorum demek değil. Onun sustuğu yerde hissettiğini anlayabilmek. Bence sevdiğinin ruh ikizi ol. Hani senin mesajın. En son kelimeyi okuyamadım. Bence sevdiğinin ruh ikizi olmalısın. Çay alırsın belki. Bir de ruh ikizi var değil mi? Tutarım. Aynı saate bakarız. Uzakları yaklaştırırım. Mesela ben romantik bir kadın mıyım? Viyana FM'de kahve saati bu. Romantik bir kadınsın diyenler nereden anladınız diye sormak isterim. Esin demiş ki anlayış ve karşındaki insanın ruhunu nasıl okşayacağının bilinmesidir. Bence ruh işidir, ruhuna dokunmaktır. Zuhal'cim merhaba. Bir dakika. Merhaba.
1: Merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Hoş gördüm, hoş bulduk.
1: Saray'ı dinleyen herkese hayırlı cumalar diliyorum. Oh, Allah cümlemizin dualarını kabul eylesin.
0: Amin
1: herkese
0: inşallah.
1: Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: İnşallah.
1: Ben de misafirlerimi bekliyorum akşam için.
0: Kim geliyor?
1: Sürpriz misafirlerim var bugün. Belki de haberim vardır.
0: Yok
1: öpüyorum,
0: abi.
1: Görüşmek üzere.
0: Gölhisar'dan mı geliyorlar? Oho. Ben de gelmek istiyorum ama. Ben de gelmek istiyorum. Tüh, bir gün daha bekleseler de belki gelebilirdim. Yok artık Özüm Aylam. Otur oturduğun yerde. Ya, oturuyoruz zaten. Zuhal'cim çok öpüyorum ha. Çok güzel anlarınız olsun. Şahane bir hafta sonu diliyorum. Evet, devam edelim şöyle. Özlem Hanım, geçmişte insanların romantizmi şu şekilde anlatabilirim. Mesela işten yorgun gelen eşinin ayaklarını yıkayan bir kadın. Ha, yok artık. Mehmet, Fırtına Mehmet. Bu romantizm mi sence? Bence bu köle sahip ilişkisi. Yani orada ben romantizm, yani geçmişteki insanların romantizm anlayışı böyle, geçmişteki insanlar acaba romantizme nasıl bir anlam yüklüyorlardı? Ama hiçbir zaman ben hiç zannetmiyorum hiçbir kadın, evet belki yıkıyordu o zamanki gelenek görenekler onu gerektiriyordu. Ama zannetmiyorum ki karşısındaki ay ne romantik bir kocam var. Ay ayaklarını da bana yıkatıyor. Yani hangi zaman olursa olsun demiyordur. Bugün belki farklı anlaşılır ama ben bunu da romantik bir sevgi ve fedakarlık göstergesi olarak görüyorum. Mehmet, katılmıyorum sana. Hiç katılmıyorum. %100 katılmıyorum. Şenolcum merhaba. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar Özlem Hanım. Romantizm bana hep kendimi hatırlatıyor. Romantik bir adam mısın? Ya o öbür mesajını okumayacağım. Ayşe'yi üzmek istemiyorum ya. Onu üzersen ben üzülürüm. Şimdi o yeterince üzüldü zaten. Ses yetiyor bazen. Eminim bir daha asla yapmayacaktır.

0: Bak Derya demiş ki aynı anda yok artık dedik. Çok güldüm. Fırtına Mehmet. Yok artık. Ayak yıkama muhabbeti. Evet ya. Yani öyle bir romantizm anlayışı olamaz arkadaşlar. O gerçekten köle ve sahip ilişkisidir. Bence. Aa, Zuhal'den kahve fotoğrafı geldi. Ama ya ben de olmak istiyordum Zuhal. Yani gelen misafirlerin arasında. Evet. Aldım yudum. Afiyet olsun. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun. Evet, ne diyorsun Zuhal'cim? Söz sende.
1: Hepimize afiyet olsun. Evet. Şerafettin abi, ne Gülşadi ablam geliyor. Ama otobüsle geliyorlar. Sen yayını hemen bitir. Arabayla çık. Onlara arkadan yetişirsin. Hadi seni de bekliyorum. Hadi görüşürüz.
0: Olur olur. Batuhan'a da kızı artık kim ister bilmiyorum. Ben eğer bu akşam otobüse binip Bursa'ya gelirsem Batuhan beni annelikten atar mı? Artık bilmiyorum. Isparta'ya dönüşüm olur mu? Aslında fena fikir değil. Ya sadece Batuhan değil, Sinem de yok eder beni. Yavrum, akşam Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Sinem'i, oğlumuz Batuhan'ı istiyoruz. Başı neydi onun ya? Gençler birbirlerini görmüşler, sevmişler, istemişler.

0: Allah yıkatmasın, herkesin eli ayağı tutsun, herkes yıkasın kendi elini ayağını. Esin valla. Şimdi Fırtına Mehmet diyordur ki, ya ben öyle bir şey demek istemedim, işte geçmiş dönemin insanlarının romantizminden bahsetmek istiyorum. Hayır, hayır, öyle bir romantizm olamaz Mehmetçim. Şöyle bir düşün, sen akıllı, çok akıllı bir adamsın.
1: Seni bağışladım, kendimi unutmadım. Seni sevmeyen ruhum.
0: Ardacığım ya. Gezeceğiz birlikte, gel sen Isparta'ya.
1: Bedava sattım, herkes bildi.
0: Gel ya, valla atla gel. Şu söz nişan merasimini bitirelim. Hatta 21 Kasım da geçsin hatta. Düğünü de bitirelim.
1: Neşesi yari.
0: Ya 21 Kasım'ı da beklemeye gerek yok. Atla otobüse gel. Bak millet Bursa'ya gidiyor. Sen de buraya gel. Romantizmin her türlüsü komik. İlgilenmiyorum ben. Arda'dan gelmiş.

Hayırlı olsun yolunuz. Rabbim kolay eylesin her işinizi. Özlemcim demişler ya valla. İnşallah. Allah evlenene bir de ev alana yardım edermiş. Allah'ım bekliyoruz yardımlarını hali hazırda. Ay ne ayıp, düğüne davet etmiyor bile. Bir de Ayşe'ye laf ediyor. Seni de sildik Özlem Ayran. Düğün var mı ki? Yani düğün dedim de düğün yok, sence nikah var. Düğün yok. Düğüne karşıyız biliyorsunuz. Ailecek karşıyız düğüne. Ben karşı olduğum bir şeyde olur muyum? Yani kız tarafı Isparta'nın çok sevdiğim bir köyünden, Harmanören köyünden. Çok güzel bir köy bu arada. Orada bir köy odasında kız tarafı düğün yapacak. Yani düğün gibi de değil, nasıl anlatacağımı bilemedim işte. Düğün yok ardacığım, düğün yok. Nikah var. Çıkın çıkın gelin. 21 Kasım'da nikahımız var. Arkadaşlar öğleden sonra Türkiye saatiyle 2.30'da. Hepinizi bekliyorum. Nikah için gelebilirsiniz. Bence hiç mahsuru yok. Hatta çok sevinirim ya. Ay ayaklarım yerden kesilir. O kadar sevinirim.

o duvara toslamayacaktın. Belki başka yerde, başka durumlarda aklına gelmeyecekti. Ama artık aklında olacak hep. Hiç üzülme, ben üzülmeni istemiyorum. Hadi bir gül, hadi bir sesli mesaj istiyorum senden. Ha, bakıyorum bakıyorum esinden, afiyet şeker olsun. Hadi. Yıldız Tilbe de söyleniyor kendi kendine. Şöyle bir kahve müziğimizi gene alalım. Çok güzel bir fotoğraf bu arada. Değişik bir fotoğraf geldi esinden. Hadi, alıyorum yudum. Hayırlı olsun ablacığım. Allah Mesut Bahtiyar eylesin. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum demiş sevgili Zuhal. Teşekkür ederim. Ya bir şey söyleyeceğim size. Hazır yeri gelmişken. Ay ay. Şimdi dün çiçek alacağız. Bir gece önce biliyorsunuz Arife'yi tanıyorsunuz. Oy bana bıdı bıdı bıdı bıdı. Yok çiçekler kırmızı olacakmış. Yok çikolatalar şöyle olacakmış. Yok tepsisi böyle olacakmış. Yok kurdelesi böyle olacakmış. Ya arkadaşlar ben gerçekten bu işlerle ilgili ciddi bir sıkıntımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle zannediyorum sosyal medyanın bu konuda çok büyük etkisi var. Tamam, gelenek göreneklere eyvallah. Ama sokağa meşaleyle girmek diye bir geleneğimiz ve göreneğimiz var mı? Mahalleye meşaleyle girmek gibi. Yani bağlasam ben bu geleneği şamanizme falan bağlarım. Ateşe tapanların geleneği olabilir derim. Yani bütün bunlar sosyal medyanın getirip bize dayattığı ve göre göre. Şimdi çiçekçiye girdik. Neymiş efendim? Söz ve nişanda 21 tane mi? Bir 21'lik buket, bir de 41'lik buket kırmızı gül. Hiç sevmem kırmızı gülü bu arada. En sevmediğim, gülün en sevmediğim rengidir. Yani Sinem'i de tanıyorum aslında, o da sevmez. Neyse efendim, öyle bir adet. İlla o olacak. Tamam, 21 tane yapma gül. Türk parasıyla 1500 lira. Çok özür diliyorum. Çöpe attık o parayı. Çünkü Sinem o çiçekleri evine sokmaz. Benim oğlum kahkahalarla güldü. Ama öyleymiş. Nereden çıktı bu 21 tane gül? Arkadaş orkide götürelim. Güzel çiçekler var. Papatyalar gitsin. Rengarenk çiçekler olsun. Nedir bu ne? Neyse oradan çıktık. Tepsi muhabbeti. Bunun için özel tepsiler satılıyormuş. Ya güleceğim, gülemiyorum. Ya şimdi ha çiçekçide yaşadığımızı söyleyeyim. Şimdi Batuhan dedi ki, Batuhan'ın ikinci evliliği bu arada. İlkinde biz orkide götürmüştük dedi. Niye yine orkide götürmüyoruz? Ben dedim ki bak, ilkinde orkide götürdün, yürümedi. Demek ki orkide götürmemek gerekiyormuş. Çiçekçi oradan bir kahkaha patlattı. Oradan çıktık çikolata, tepsisi özel. Yok efendim yüzükleri bağlayacağınız kurdeleler boncuklu. Yüzükleri koymak için özel bir tepsi imal edilmiş. O tepsinin fiyatını hiç söylemiyorum. Oradan çıktık, çikolata için gittik. Şimdi tepsiye göre çikolatalar dizilecek. Orada rafta bir sürü aksesuar var. Acayip garayip böyle kolonya şişeleri ama çok süslü, varaklı. Dedim ki ya bunlar ne? İşte bunlar da dedi sözde yanına ekleniyor. Dedim ne anlamsız şeyler bunlar. Çocuk dedi ki bakın esnaf diyor bunu. İnanın diyor sosyal medyada görüyorlar, geliyorlar, bizden istiyorlar, biz de getiriyoruz. Ya lütfen herkes bir aklını başına alsa da şu hengamenin içerisinde bunca israfın, bakın günlerden cuma, bunca israfı nasıl sığdırabiliyoruz? Yani biz o çiçek hiçbir işe yaramayacak, sadece görsel videoları çekilecek. İşte kapıdan girerken videolar çekilecek. O videolar storylere atılacak vesaire vesaire. Yok artık dedim ya, bak yok artık yani. Gerçekten de iki insanın mutlu olması için bambaşka bir başlangıç düşünülemez mi? Daha gelenek ve göreneklerimize uygun. Eskiden meşaleyle mi giriliyordu sokağa? Ne bileyim, eskiden böyle miydi? Böyle 21 tane gül mü alınıyor? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum bu arada. Hatırlayan varsa yazsın efendim yani. Neyse bunları da söyledim. Bugün bayağı bir rahatladım. İşte bütün bunların adı
romantizmde olabilir.

Yani romantik bir damat adayı romantik romantik 21 tane gül almış. Efendime söyleyeyim, en güzel çikolatalardan güzel bir tepsiye. Boncuklu boncuklu kurdelede yüzükler, yüzüklerin konduğu tepsiler. Kendimi nasıl bir şeyin içinde bulduğuma inanamıyorum gerçekten. Ama hep şey söylüyorum, oğlum mutlu olsun ya, vallahi mutlu olsun. En çok istediğim o. O yüzden de hiç sesimi çıkarmadım. Ne dedilerse yaptım. Kız tarafı ne dediyse yaptım vallahi. O güller mi alınacakmış? O güller alındı.

0: Biz kızınızı istiyoruz. Başta kendisi de bizi istedi mi emin değildik ama artık kaçış yolu kalmadı. Hayırlısıyla kızınızı oğlumuza verin. Çok iyiydi Tamer. Biz kızınızı istiyoruz. Başta kendisi de bizi istedi mi emin değildik ama artık kaçış yolu kalmadı. Hayırlısıyla kızınızı oğlumuza verin. Verin gidelim ya. Çok iyi değil miydi ya? Çok sevdim. Bunu akşam yapsam mı diye düşün. Arife beni öldürür ya. Ay. Hiç romantik değilsin Tamer. Bu ne biçim şey?
1: Aynı saate kurduk kalbi, yol uzun olsa da birlik duygusu.
0: Efendim kahvaltı yapıyorlarmış Esin'le Şenol. Evdeyim ya, düzen müzen hak getire. Evde olunca öyle oluyor. Hadi bir yudum daha alıyorum.

0: Abla, şaka bir yana, bu söylemlerini doğru bulmuyorum. Gelin adayı seni dinliyor olabilir ve bence çok kötü. Ne var sanki? Hayır ya, gelin adayı dediğimiz Sinem ya, benim kızım o. Biz aynı kafadayız bir de. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Mesela dün dedim ki Batuhan'a, Sinem'i yanımıza alsaydık bu çiçekleri aldırır mıydı dedim. Hayatta aldırmazdı dedi. Sinem'le biz aynı kafadayız. Keşke dinliyor olsa. O da dertli bu konuda. Başka etkenler var. Hacer dinlemesin diyeceğim. Aman o da biliyor zaten. Ben söyleyeceğimi söyledim. Eskiden araba da yoktu. Eskiden telefon da yoktu. Eskiden hiçbir şey yoktu diye şimdi de olmasın mı? Sen mikser seversin. Yeni modeli çıkar alırsın. Alamıyorum bu arada. Teknoloji sana iyi geliyordur ve sen teknolojiyi seversin. Kız evleniyor. Sana ne? Sana ne? Kaynana olacaksın. Tabii. Benden kaynana olmaz Ardacığım. Olmaz. Benden kaynana olmaz. Olduramazlar. Ben romantikmişim, bunu anladım ama sen değilmişsin, bunu da anladım. Bak gördün mü? Romantizme bağladık mı olayı? Bağladık mı? Bu arada kahve fotoğrafı geldi Kevser'den. Aa, çok köpüklü, güzel. Yalnız Yıldız Tilbe yine güme gidecek ya. Valla yazık. Arda da kızar şimdi bana. O Yıldız Tilbe'yi çok seviyor ya. Neyse, sesli mesaja bir yer verelim. Efendim. Hemen bir yudum alayım. Kahvemden çok güzel olmuş bugün.
1: İzin çok hoş olsun, tesif ediyorum. Beni çağırmıyorsun da başkanın çağırmağı ne?
0: Kimseyi çağırmadım Kevserciğim. Ben gidecek miyim? O bile şüpheli dermiş. Yok ya, ben gideceğim tabii. Kevserciğim yok, öyle bir şey yok. Yani seremoni yok. Ya ama nikaha gelmek isterseniz buyurun gelin. Ya 15 dakikalık nikah içinde ta Elaziz'den kalkılıp gelinir mi ya?

0: ama kötü.
1: Evet Yıldız'cığım, sana yer vereceğim, merak etme. Arda'dan laf işitmek istemiyorum çünkü. Evet, Ispartalı Ayşe, söz sende.
2: Ablacığım, seni göremediğim için çok üzüldüm. Yani bir saat çıktı olsa kahve içemediğimiz için. Dün akşam ben seni oraya gelirsin, hani sevdiğin bir ortamdır diye teklifte bulundum. Ki sen bana o an deseydin Ayşe evde buluşalım daha iyi desen, ben kesinlikle evde görüşürdük ablacığım.
1: Sen
2: ben
1: program
2: onu
1: yapmışsın.
2: Gerçekten anlayamadım. O yüzden bir de orada benim yeğenimin kız arkadaşı müzik yapıyor orada. Hani canlı performans, illa Ayşe teyze işte gelsin falan dinlesin dediği için ablam da gelmiş köyden. Ben hani hep beraber orada bir o ortamı da merak ediyordum. Hep Mehmet orayı çok çekmişti, gitmişti. O yüzden hep beraber oluruz diye düşünmüştüm.
1: Kuzucuğum, ben seni...
2: Bir de oraya ablam gelmiş köyden. Kızıyla beraber. Kızının arkadaşı orada müzik yapıyor kilisede. Onlar da orada olduğu için hep beraber oturalım diye o zaman. Onun için birden geliştiği için. Yoksa ben nasıl böyle bir hata
1: yok yok yok hata, hata değil. Bak şimdi ben senin programını bozar mıyım? Orada sen davet edilmişsin. Ben orada yok Ayşe gitme otur ben sana geleceğim der miyim sence? Bu arada mesele zaten şey değil. Oraya gitmen, orada davet edilmen değil. En son bana senin yoğunluğundan dolayı görüşemedik dediğin an ben orada böyle bir durdum. Sen köyünü çok seviyorsun, ailenle olan ilişkilerin çok güzel ve ben bundan gurur duyuyorum. Biz bunca zaman buradayken, evet ilk 15 gün ikimiz de, yani ben Isparta'da değildim ama böyle birbirimize böyle kaçamak, birkaç saat ayırabilirdik son güne gelmeden önce. Hadi son güne geldik, hiç görüşmesek de problem değil. Onu da problem etmedim. Ama orada benim yoğunluğumdan dolayı değil, senin programlarında önceliğim olmadığı için görüşemedik. Önceliğim olmalı mıydı? Hayır, ben zaten bunu iddia etmiyorum. Asla iddia etmiyorum. İnsanın ailesinden öte hiçbir şey olamaz. Önce çekirdek aile, sonra işte abla, anne, baba, kesinlikle buna çok saygı duyuyorum ve çok imreniyorum. Ama orada şeyi ayarlamak lazım, dengeyi ayarlamak lazım. Yani neyi ne kadar istediğini düşünmek lazım diye düşünüyorum. Ya orada da problem yok, ben çok rahatladım ya, sen de rahatla.

0: Ardacığım, Pindarinks'ler gelince fotoğraf istiyorum. Kahvem çok daha. Aa, benim de Pindarinks'im var. Alır gelirim. Birlikte Pindarinks içeriz. Evet, bir sesli mesajımız daha var. Suat'tan gelmiş. Evet Suat'cığım, söz sende.
1: Mehmet abi, ya olmayacak şeyleri söyleme lütfen ya. Sen bir kere dedin mi ıslatılan şaplama? O veya o sana dedin mi Mehmet ayaklarım çok ağrıyor, işten çok yorul, iş yerinde çok yoruldum. Ondan sonra sen hiç dedin mi hayatım ayakların ağrıyorsa gelsin ayaklarını masaj yapayım, bir krem süreyim, rahatla. Hiç dedin mi de sen şimdi bu lafı konuşuyorsun.
0: Hayır, hayır, hayır.
1: Sana var ya, bilmiyorum artık. Hele bu zamanda.
0: Hele bu. Hayır, o geçmişten bir örnek verdi. Yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar, doğru anlayalım birbirimizi. Yanlış anlamalar yanlış yerlere gidebilir. Doğru anlayalım. Bir kere her şeyden önce geçmişten örnek verdi. Çok da geçmiş değil, biliyor musunuz? Ben size kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ben ilk evlendim İstanbul Bayrampaşa'da, eşimin ailesinin evine gittim. Bayrampaşa'da en üst katta oturuyorlardı. Hayatım boyunca unutamayacağım. İçeri girdim. Karadeniz ailesi bu arada, Giresunlular. Efendim, kayınpederim eve geldi. Yani eski kayınpederim, yenisi olmadığına göre. Ne denir buna ya? Neyse, o zamanlar kayınpederimdi. Kayınpederim eve geldi. Kayınvalidem ayağa kalktı. Daha önce o yıkıyormuş ayaklarını. Ama evde iki tane gelin var. Benden gayrı, bana demiyor tabii. Ben daha ilk defa gelmişim. Orada gelinlerden bir tanesi dedi ki, baban geldi ayaklarını yıka dedi. Gelin hemen bir leğen getirdi. Bakın, ben ciddi yaşadım bunu. Gözümle gördüm. Böyle bakraç gibi bir şey var elinde. O bakraçla suyu döktü. Ayaklarını yıkadı. Havluyla kuruladı. Ya işte böyle. Çok geçmişe gitmeye gerek yok yani. Bu anlattığım hikaye zannediyorum 40 sene önce falandı.

0: Sonunda Yıldız Tilbe'yi baştan sona dinletmeyi başarabildik. Evet efendim. Romantik insan deyince aslında toplum yapımıza baktığımızda şunlar geliyor. O çok romantik, sevgilisine sürekli çiçek alıyor. O çok romantik, sürpriz yapmayı çok seviyor. O çok romantik, özel günleri hiç unutmuyor.
1: Tam umudu kesmişken
0: O çok romantik, mum ışığında yemekler hazırlıyor. Efendim, o çok romantik, sevdiğine şiirler yazıyor.
1: kimseye güvenmezken
0: O çok romantik, sevgilisine çok güzel jestler
1: aşksız
0: yapıyor.
1: da olur derken
0: O çok romantik, aşkını göstermeyi biliyor. Evet, genellikle böyle tabirler kullanılır. Toplumda romantik insanı anlayabilmek için kriterler insanlar tarafından budur. Ama aslında romantizm böyle bir şey mi? Yani epey bir düşündüm, kafa yordum. Bilmiyorum da mesela bana çiçek alınması, bana biri çiçek alırsa, yani hayatımda biri olsaydı ve bana çiçek aldığında Allah Allah niye bana çiçek aldı diye düşünürdüm. Yani demek ki ben de romantik bir kadın değil miyim acaba? Acaba ben romantik bir kadın mıyım sizce? Bu arada Ayten'den canımsın sticker'ı geldi. Kimlerin radyosu açık bir nokta koyabilir misiniz? Nokta istiyorum. Sadece nokta istiyorum. Noktaları bir görelim bakalım kimlerin radyosu açık. Ben romantik bir kadın mıyım? 3 yıldır beni tanıyorsunuz. Hafta içi aşağı yukarı her gün sizlerle birlikteyim. Konuşmalarımdan aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben romantik bir kadın mıyım? Hadi soru bu. Bak çok kolay.

0: Of, bu ne bu? Zuhal.
1: Kimse güvenmez.
0: Hadi gel, bekliyorum ha. Cumartesi sabahı çıkarım yola. Gelirim yani. Olmayacak bir şey değil. Yapsam mı ya? Bir Bursa yapsam mı? Cumartesi sabah çıksam. Valla olur bence.
1: Sonunda gördüm seni.
0: Sonra da Gülşadiye ile Şerafettin abi alır geri dönerim.
1: Her an yalnız bana.
0: Aman ne güzel bir şey yapmış ya. Dolma mı bu, ne ya? Çok romantik. Çok romantik. Zaman çok romantiksin. Bana güzel yemekler yapan insanlar benim için romantiktir mesela.

Evet, Arda'nın radyosu açık. Arda'nın radyosu açık. Suat demiş ki, bu arada ben eşimin ayaklarına masaj yaparım, kremlerim. 11 saat ayakta çalışıyor abla. Herkes şaşırıyor, şaşıran da eşimin tarafı.

0: Ayşe'nin radyosu açık.
1: Dün daha güzel, her an yalnız bana özel.
0: Aa, ne güzel bir şey Esin, bu ne güzel. Esin'in radyosu açık. Bence romantiksin demiş. Romantikmişim. Romantik miyim? Bilmiyorum. Şenol demiş ki, sende sanki biraz odunluk var gibi. Cevat'ın radyosu açık. Fırtına Mehmet'in radyosu açık.
1: Bir şiir yazar
0: Suat'ın
1: gibi.
0: Suat'ın radyosu açık.
1: Bir çiçek koklar gibi. Sabahı
0: evet, nokta
1: beklerken...
0: istiyorum.

Evet, demiştim ki hayatın gerçeğinde romantizm bazen var mıdır? Vardır, kesin vardır. Ama öyle bağırmaz, öyle ortalıkta dolanmaz, öyle çalım atmaz, öyle insanların gözüne bata bata storylerde aşkımsın, bebeğimsin, çiçekler, böcekler falan. Romantizm böyle bir şey değil, bence böyle bir şey değil. Üşüdüğünü fark edip üzerine hırkasını bırakmak. Mesela bir gün dışarıda, o zaman yıllar önce yürüyüşe çıkıyordum düzenli. Yürüyüşe çıktığımda da işte bugünkü yürüyüşüm şu rotaya diyordum. İşte birisi bana mesaj attı, hiç unutmuyorum. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Kadın, erkek, çok da önemli değil benim için ama inanılmaz etkilenmiştim. Şöyle bir şey yazdı: Isparta'da hava çok serin, İnşallah üzerinize hırkanızı almışsınızdır. Allah'ım dedim, ne kadar ince bir düşünce. Yani bunların düşünülmesi bence romantizmin gerçekten orada var olduğunu gösteren. Bugün pişmanım, keşke o mesaja dönseydim falan diyorum ama sosyal medyanın bu tür ilişkiler için doğru bir alan olduğuna asla inanmıyorum. Hiçbir zaman da inanmayacağım. O yüzden de hiç o mesaja dönmemiştim ama itiraf ediyorum, çok etkilenmiştim. Mesela eve vardın mı diye sormak. Sen yoldayken nasıl gidiyor yolculuk, her şey yolunda mı diye sormak. Sen anlatırken telefonunu bir kenara koyup gerçekten seni dinlemesi. Kırıldığında haklı çıkmaya çalışmak yerine gönlünü alması. Çünkü insan ilişkilerinde genellikle mesela kırılırsınız, karşı taraf hemen savunmaya geçer. Kendini savunur. Gönlünüzü almaya hiç çalışmaz. Yani gönül almak diye bir şey var. Aslında romantizm orada gizli değil mi sizce? Yani ben dün gece gökyüzünde yıldızlara bakarken hep bunu düşündüm. Çünkü insanı etkileyen şey çoğu zaman öyle büyük hareketler, büyük jestler değil. Küçük ayrıntılarda saklanan büyük özenler. Özen göstermek. Bir ilişkide, ne bileyim, bu dostluk olur, sevgililik olur, eşlik olur, artık bir ilişkide, ikili ilişkide gösterdiğiniz özen romantizmi besleyen bir durum değil midir? Asıl romantizm böyle bir şey değil midir? Ne bileyim, romantizm her gün her an heyecanlanmak falan olamaz ya. Hayatın doğal akışına çok da uygun değil ki. Ne bileyim, her gün her an güzel söz söylemek falan da değil. Her dakika sabah uyandım, ay seni çok seviyorum. Akşam oluyor, seni seviyorum. Bir saat sonra seni seviyorum. Ya bana bu kadar söylersen ben altında bir iş ararım arkadaş. Yani bu kadar söylüyorsan eğer bunun altında başka bir iş vardır diye düşünürüm yani şahsen ben. Kendi adıma konuşuyorum tabii ki. Ne bileyim, bazen romantizm aynı insanla yıllar geçtikçe onu yeniden merak edebilmek mesela. Yeni özelliklerini merak edebilmek. Ve bugün nasılsın sorusunu alışkanlıktan falan değil, gerçekten bilmek istediğin için sormak birine. Ve belki de değerli yol arkadaşlarım, en önemlisi ne biliyor musunuz? Romantizm sevdiğin insanın sadece güzel günlerinde yanında olmak değil, onun huysuzluğunu, yorgunluğunu, sessizliğini, hayatın yükünü de taşıyabilecek kadar gerçek olmak. Çünkü insan ilişkilerinde her şey yolunda giderken, tıkır tıkır giderken, çiçekler böcekler olsun mu olsun ya, bana dokunmaz ama yani ben ilişkimde çok da öyle vıcık vıcık şeylerden hoşlanan bir kadın değilim. Ama olsun, isteyen de olur, yani bundan hoşlanan da olur, eğer hoşlanıyorsa olabilir. Ama işler biraz ters gittiği zaman, işler biraz fırtınaya yakalandığı zaman, İşte huysuzlandığı zaman karşınızdaki insan, huysuzluk yaptığı zaman, yorgun olduğu zaman, konuşmadığı zaman, işte orada başlıyor bence romantizm. En gerçek romantizm orada. Çünkü hani aşksa eğer söz konusu olan, aşkın ilk zamanlarında herkes romantik abi ya. Yani bu bir gerçek. Yani Allah, ilk zamanlar, hani diyor ya, uzmanların şöyle bir tespiti var bu arada. Evliliklerde mesela ilk 5 yıl çok kritiktir. Hakikaten en yüksek boşanma oranları ilk 5 yılda olmuş. İlk 1 yıl ve 2 yıl canım, cicim, böceğim, beleğim, bebeğimle geçer. Sonrası önemlidir. Şimdi 5 yıldan sonra ne oluyor? Kafalarına taş mı düşüyor? Hayır. Artık birbirlerini tanımaya başlıyorlar. Birbirlerini idare etmenin yollarını bulmaya başlıyorlar. Ve eğer idare edebilirlerse ve birbirlerini anlayabilirlerse ve birbirlerinin
bakışından bile bir anlam çıkarıp o anlamın doğru olduğu ortaya çıkarsa ilişkiler çok daha sağlıklı gitmiyor mu sizce? Şimdi asıl mesele zaman geçtikten sonra hala birbirine özen gösterebilmek. Bakın sadece karşı cins ilişkilerine konuşuyorum zannediyor olabilirsiniz ama bence dostluklarda da bu geçerli. Çok önemli. Romantizm sadece iki ayrı cinsin kadın ve erkek ilişkileri için değil, bütün ilişkiler için geçerli. Çünkü ne bileyim romantizm bir insanın hayatını güzelleştirmek falan değil. Bir kere bunu kafanızdan silin. Ben dün böyle bir cümle kurdum. Hayır ya, birinin hayatını güzelleştirmek falan değil. Hayatını zorlaştırıp sonra arada bir çiçek almak değil. İyice onun hayatını zora sokup, çünkü sevgi sadece seni seviyorum demek falan da değil. Bence değil. Sevdiğin insanın hayatında sevildiğini hissedeceği bir yer açmak. O insana yer açmak. Sevildiğini hissedebileceği bir yer. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani umuyorum anlatabiliyorumdur. Ha, bana katılırsınız, katılmazsınız. Orası ayrı konu. Ama dediğim gibi ben romantizme böyle bakıyorum. Daha konuşacaklarım var, notlar aldım. Önümde notlarım var. Notlardan gidiyorum. Şimdi efendim, bu şarkıyı özleyenler vardır aranızda diye düşünüyorum. Edebiyat tarafın romantik abla, geri kalanı deli. Evet, edebiyat tarafım evet romantik. Onu kabul ediyorum tabii. Ama ben romantizme çok başka bir anlam yüklüyorum ya. Ben aslında romantik bir kadınım arkadaşlar. Bakmayın odun falan değilim Şenol'un dediği gibi. Romantik bir kadınım ama herkesin yüklediği anlam ya da işte çok paylaşılan, çok ortalıkta, çok böyle söylenen. Mesela çok söylemeyin, ilişkinizin güzelliklerini çok dağıtmayın. Ben nazara da çok inanan bir kadınım çünkü. Kendi aranızda, ikili ilişkilerinizde böyle birazcık daha namahrem bir şekilde yaşamak en doğrusu ve en güzeli. Önemli olan ilişkilerinizde, dostluklarınızda, ne bileyim sosyal hayatınızda duruşunuzun doğru olması. Duruş doğruysa gerisi zaten kendiliğinden gelmiyor mu? Yani mesela adettendir bir yere giderken hediye götürülür. Abi içimden gelmiyorsa niye götüreyim ya? Neden götüreyim? Bu içten gelen bir şey değil mi? Bir de her zaman her zaman olmaz ki bu. Zaten benim varlığım bir hediye değil mi? Yani böyle bir adet, adettendir diye başlayan cümlelere de açıkçası son günlerde kıl oluyorum. Gerçekten güzel adetlerimiz var. Bakın sakın yanlış anlaşılmasın. Adetlerin tümünü reddetmiyorum. Güzel adetlerimiz var ama artık suyunu mu çıkardık bilmiyorum ya. Biraz galiba suyu çıktı. Romantizmin de suyunu çıkardık. Her şeyin suyunu çıkardık. O yüzden de birazcık daha düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bahçede bal kabağı, salatalık, domates. Asmada aşk şarabı hazır. Vuhu! Kocamla romantik bir akşam hayali kurduk. Bak, bak, bak. Ya, Ispartalı Ayşe, Fırtına Mehmet. Akdeniz. O asmadan üzüm kopardı. Ben romantik an bekledim. Sonra salatalıkları toplayalım mı dedi. Başka bir tat var yollarda. Ya işte bak şimdi burada beklentiler devreye giriyor. Çok güzel bir örnekti bu. Kocamla romantik bir akşam hayali kurduk. O asmadan üzüm kopardı. Ben romantik an bekledim. Sonra salatalıkları da toplayalım mı? Dur be, daha yeni geldim. Valizim bile duruyor. Ne salatalığıymış. Romantizm bizde bile tarladan çıkıyor arkadaş.

Evet, şimdi Esin'in mesajına geçmeden önce aklıma gelen bir şey söyleyeceğim. Dün şimdi alışverişteyiz. Batuhan bir ara böyle terledi. Sonra dedi ki ya en doğrusu galiba kızı kaçırmakmış dedi. Yok artık dedim. Ama benim hayalim hiç böyle bir şey değildi dedi mesela. Yani adet yerini bulsun diye yapılan şeyler bazen hayal kırıklığı olmuyor mu sizce? Romantizm orada da biraz sallanmıyor mu? Ya bırakın gençler. Nasıl evlenmek istiyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Onların gönlünden geçen ne? Hayalleri ne? Beklentileri ne? Yok efendim, adetten 21 tane gül alınacak. Romantizmin de vıcık vıcık haline gelmesi değil mi bu ya? Bir denizin görüntüsünden etkileniyorsan, yağmuru keyifle seyrediyorsan, gökyüzüne bakıp hayallere dalabiliyorsan, bence bunlar ruhun yansıması diye başlamış mesajına Esin. Eşimin beni düşünüp işten gelmeme yakın çay demlemesi, aç mıyım diye düşünmesi, bu detaylar bana romantik gelir. Bu kadar basit aslında. Evet ya, bu kadar basit. Bence yaş ve yıllar geçtikçe de romantizm şekil değiştiriyor demiş. Evet, katılıyorum buna Esin, ama ben gençken de aynı kafadaydım bu konuda. Sadece ve sadece son yıllarda bu sosyal medya var ya, hepimizi bozdu sanki. Ya beni bozdu demeyeceğim. Ben de topluma ayak uydurmak zorunda kalıyorum. En acayip tarafı da bu.

0: razıysan gel benimle. Bu çalışmayı da programın en başında söz vermiştim. Nazlı için ve Kevser için almıştım sıraya. Ama konuya da çok uygundu. Nazlı'nın Kıracı sevdiğini bildiğim için özellikle.
1: Razıysan gel benimle.
0: Evet efendim, şimdi bir sesli mesajımız var. Şöyle bir müziğimize dur diyelim. Evet Suat'cığım, söz sende. Evet.
2: Oldu. Abla kusura bakma, çok iş var. O yüzden yazamıyorum. Mesaj böyle atmak zorundayım. Ben eşimle bir konuda hiç tartışmıyoruz ama tartıştığımızda da en fazla 10 dakika sürüyor. 10 dakika sonra diyorum ki ben ona, hadi bir kahve yap, içelim, boşver. Hayat çok kısa diyorum. Birbirimize gülüyoruz ve ondan sonra o yaptığımız tartışmayı unutuyoruz. Birer kahve alıp balkonda oturup içiyoruz. Hava nasıl olsa olsun, yağmur da olsa, güneş de olsa o balkonda her akşam bir çayımızı, kahvemizi içeriz. Günün olaylarına konuşuruz.
0: Evet. Evet. Çok eksiğimiz var ya bu hayatta. Gerçekten çok eksiğimiz var. O eksik şeyleri tamamlayabilmek de bazen çok mümkün olmuyor. Çünkü çıkıntı olmak istemiyorsunuz. Yani söylüyorsunuz, kabul görmüyor. Anlatmaya çalışıyorsunuz, anlaşılmıyor. Sonra diyorsunuz ki herkes ne istiyorsa olsun, ben de akar giderim. Ama gerçekten hayatın bir tarafında çok özel şeyler var. Ben romantizmi işte o özel şeylerde bulmanın taraftarıyım. Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Birinin kalbine dokunmak için gösterişli olmaya değil, dikkatli olmaya ihtiyaç var. Sadece dikkat ya, birazcık dikkat ve biraz önce de dedim ya, özen. Açsan atılmaz. Ve yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda en çok hangi çiçeği aldığımızı hatırlamayız bile. Ama bizi gerçekten seven birinin en zor günümüzde yanımızda nasıl durduğunu asla unutmayız. Çünkü çiçek solar gider, özen yani itina Arapçası o kalır. Söz unutulur, hissettirdiği duygu kalır. Ve gerçek romantizm tam da orada başlar.

Kadınlar iyi duyun. İyi, Özlem sizi konuşuyor. Şenol. Kadınların istediği yapma var ya, eyvah eyvah. An itibariyle onaylıyorum, benim kafadasın demiş. Aynı kafada olduğumuzu tahmin ediyorum. Yani hepinizle aynı kafada olduğumu tahmin ediyorum. Gerçekten romantik bir insan anlamak için klişeleri bir kenara bırakalım artık. Şunlara bakabiliriz mesela. Nelere bakabiliriz? Aha da not almışım. Bir ay önce söylediğin küçük bir şeyi sen bile unutmuşken hatırlıyorsa. Sesindeki değişikliği, yorgunluğu, keyfinin kaçtığını görüyorsa. Şimdi efendim yine bir stüdyodayım, yerel bir radyodayım. Program yapıyorum ve çok gerçekten inanılmaz kötü bir ruh halim var ama programa yansıtmıyorum. Rutin yayın yapıyorum. Reklam arasına girdik. 20 dakika bir reklam aramız var. Stüdyonun kapısı açıldı. Çok sevdiğim bir ablam vardı. Allah rahmet eylesin. Kendisini kaybettik. Keşke bugün hayatımda olsa dediğim güzel isimlerden bir tanesi. Betül abla elinde böyle tatlıyla geldi. Çok sevdiğim tatlıyı almış. Dedi ki senin ne derdin var dedi. Ben bir durdum, tamam mı? Abla nereden çıkardın onu? Yok dedi, senin bir derdin var dedi. Ben çarşıdaydım dedi. Yayını dinliyorum. Sesinden anladım dedi. Çok şaşırdım. Yani ki ben profesyonel anlamda sıkıntılarımı çok mikrofona taşımayı sevmeyen bir karakterim. İşte burada romantizmi yaşarız değil mi? Ben yaşadım. Gerçekten. Ve mesela bir konuda konuşurken sana cevap vermek için değil, seni anlamak için dinliyorsa, ben ne istiyorum, ben ne istiyorum kadar o nasıl hisseder diye düşünüyorsa, sevdiği insanın kendisi olabilmesine alan açıyorsa, bakın bu çok önemli, sevdiği insanın kendisi olmasına izin veriyorsa, izin veriyorsa diyorum çünkü ne yazık ki bugün toplumda bu kullanılıyor ama ben gene kendi tabirimle alan açıyorsa, sevdiği insanın kendisi olabilmesine alan açıyorsa, bunun üzerinde çok duruyorum. Genellikle bu çok sıkıntılı bir durum. Senin sevdiğin şarkıyı açmak, kahveni nasıl içtiğini bilmek gibi mesela. Tartışma esnası çok önemli. Çünkü romantizm sadece güzel günlerde değil, biraz önce de söylediğim üzere. Tıkır tıkır giderken işler, herkes bilir ne yapacağını. Ama işte öfkeliyken de karşındakinin kalbine zarar vermemeyi biliyorsa, başkalarının göreceği romantik hareketlerden çok kimsenin bilmeyeceği incelikleri yapıyorsa ve süreklilik diye bir not almışım. Bununla alakalı ne düşündüğümü hatırlamaya çalıştım. Biraz önce şöyle bir kafa yordum çünkü sadece kısa kısa notlar almışım. İlk aylarda mesela romantik olup sonra tamamen değişmiyorsa. Çünkü romantizm onun için bir etkileme yöntemi değil, ilişki kurma biçimi olmalı diye düşünüyorum. Ve belki en önemlisi yanında kendini değerli hissettirmek. Ya yani bu ilişkilerde bence en önemli konulardan bir tanesi. Ah kibariyecim ya. Ben bu kadının sesini çok seviyorum ya. Şöyle biraz başa alalım.

0: Rıza Hanım, benim romantizm anlayışım biraz farklı galiba. Geçmişte sabah işe bisikletle gider, dönüşte yol kenarında ilkbaharda çiçek açan ağaçları görünce birkaç dal koparıp eve getirirdim. Eve girer girmez mutfak tezgahının üzerine bırakırdım. O çiçekleri eve götürmek bana romantik gelirdi. Fırtına Mehmet'ten gelmiş. Bak, bu çok güzel bir hareket değil mi? Senin romantik olup olmadığını değerlendirmek bana düşmez tabii. Belki de sandığımızdan çok daha romantiksin. İyi anlatıyorum işte. Küçük detayları sevdiğine bakılırsa gönül rahatlığıyla evet sen romantik olabilirsin diyebilirim. Arkadaşlar, ben romantiyim ya. Ben romantik olduğumu biliyorum, size sordum da. Ama benim olaylara yüklediğim anlamlar farklı. Herkes gibi düşünmüyorum ya da çoğunluk gibi düşünmüyorum. Çoğunluğun tanımlamasının içerisinde ben yokum. Yani mumlar, çiçekler, böcekler, bunlar bana göre değil. Hakikaten ben değer verilmek istiyorum ya. Düşünülmek istiyorum. Bana alan açılsın istiyorum. Kızdığımın farkına varılsın istiyorum. Öncelikler içinde olmak istiyorum. Bu biraz bencilce tabii aynı zamanda ama öyle. Ve Arda demiş ki Batuhan aklı beleşe gelirdi düğün. Kızı kaçırsaydı mı? Ya Batuhan'ın parayla ilgili açıkçası bir düşüncesi yok. O da benim gibi düşünüyor ya. Yani bizim paraya bakış açımız da biraz farklı. Oğlumu çok iyi biliyorum çünkü çok bana benziyor. Hayalinde başka bir şey vardı. Ama diyorum ya işte. Ah, yani toplum yasası diye bir şey var mı ya? Var galiba, görünmez yasalar, görünmez anayasalar, sanki hepimiz uyumak zorundaymışız gibi. Nazlı'nın radyosu açık, sticker'ını görüyorum. Şöyle devam edelim. Çok güzel bir sticker gelmiş bu arada, kedili medili bir sticker. Ve sevgili Kevser'in radyosu açık. Şimdi Tamer'e doğru, bu arada WhatsApp'ta mesajlarınıza geçiş yaparken birazcık zorlanıyorum. Günü romantik bir dörtlükle bitirelim. O zaman romantik bir şarkı alalım. Dur. Ya tamam. Dur. Nalan'cığım, sana geçeceğim. Yalnız bugün var ya, bilgisayarımda yok, bu da değil. Eğer bir gün kaybolursam sesini çağır bana uzaktan. Çünkü ben seni bulurum yine, binlerce hayatın içinden, sadece kalbinin attığı yerden. Wow, iyi de, Tamer, vay vay vay.
1: Seni düşündüm dün akşam yine.
0: Derya demiş ki bence kelimelerle aşk yaşayan güzel sesli bir kadın olarak romantik olmalısın. romantiyim Derya'cığım, ben biliyorum kendimi. Ama dediğim gibi herkes gibi romantik değilim galiba. Orada işte bana o zaman diyorlar sen hiç romantik değilsin. Niye, mum ışığında yemek yemeyi sevmiyorum diye mi? Ne bileyim, aşkımı sevdamı storylerde paylaşmıyorum diye mi? Olmayan şeyi nasıl paylaşacağım? Olsa da paylaşmam ki. Esin demiş ki hatırlarım, görürüm, hissederim, sor diyeceğim ama Şenol'u biliyorsun.

0: dolar ya.
1: İşte öyle bir şey.
0: İşte öyle bir şey.
1: Evet, toplumda romantik dediğimiz insanı aslında hemen tanıyoruz. Programın en başında o yüzden sordum. Sevgilisine çiçek alan, güzel sözler söyleyen, efendime söyleyeyim sürprizler yapan, özel günleri unutmayan, mum ışığında yemek hazırlayan. Bunlar güzel şeyler ayrıca. Bunları böyle elimin tersiyle falan ittiğimi zannetmeyin. Evet, bunlar güzel bir şey. İşin detay bölümünde olursa ne ala diyebileceğimiz şeyler ama... Asıl romantizm, hayatın gerçek romantizmi mi? İşte orayı tartışmak gerekir. Bunlar evet, aynen güzel şeyler. Ama insanın eline bir çiçek tutuşturmak çok kolay değil mi? Asıl mesele o insanın solduğunu fark edebilmek. Karşınızdaki insanın renginin değiştiğini, üzüldüğünü, canının sıkıldığını fark edebilmek.
0: Hani bir yağmur yağar da bazen.
1: Çünkü romantizm biraz da dikkat etmek. Biraz önce de söyledim, defalarca da söyleyeceğim. Zannediyorum Cuma'ya da yakıştı bu konu. Sesindeki değişikliği fark etmek, canının sıkkın olduğunu sormadan anlayabilmek. Gerçekten önemli ya. Bir şey anlatırken karşıdaki onu sabırla dinleyebilmek. Senin sevdiğin bir şeyi sen söylemeden hatırlaması mesela karşıdakinin. Ve bence romantizmin en zor tarafı ne biliyor musunuz? Tartışırken bile sevdiğin insanın kalbini koruyabilmek. Onu kırmamayı başarabilmek. Yani tartışma zaten kavgalardır insanları en iyi tanıyabileceğiniz yerler. Bu bütün ilişkiler için geçerli. Bir insanı en güzel kavgada tanırsınız. Nasıl kavga ettiği çok önemlidir çünkü. Yani benim olmazsa olmazımdır, kırmızı çizgimdir, en hassas olduğum noktadır. Tartışma esnasında karşımdaki insanın duruşu. Çünkü biraz önce de söyledim, güzel günlerde romantik olmak kolaydır. Asıl romantizmi kızgınken, mesela çok kızgınken sesini alçaltabiliyor mu? Haklıyken karşı tarafı ezmemeyi başarabiliyor mu? Özür dilemek gerektiğinde gururunu bir kenara bırakabiliyor mu? Ve bazen seni çok seviyorum demek değil ya. Güzel bir cümle. İhtiyaç da duyuyoruz. Bazen sen bugün çok yoruldun, bunu ben yaparım diyebilmek. Bazen sarılmak, sıkı sıkı sarılmak. Bazen susup sadece sessizce yanında oturmak. Bazen de hiçbir şey istemeden sadece onun hayatını biraz kolaylaştırmak. Bakın benim en çok buna ihtiyacım var mesela. Biri benim hayatımı kolaylaştırsa diyorum. Yani gerçekten yorgunluklarımız o kadar birikiyor ki asıl romantizm sanki orada gizliymiş gibi. Yanınızdaki insanın hayatını ne kadar kolaylaştırıyorsunuz? Kendinize bunu lütfen programdan sonra sorun, bir düşünün bakalım. Çünkü aşk insanı heyecanlandırabilen bir duygu, bunu biliyorum. Her ne kadar aşkı reddetsem de ama özen göstermek, bakın özen. Aşkın uzun ömürlü olup olmayacağını gösteriyor. Eğer varsa. Ne bileyim, özen gösterilen ilişkiler zaten anlaşılmıyor mu? Anlaşılıyor ya. Ve belki de bu yüzden yıllar geçtikçe çiçeklerin, hediyelerin, sürprizlerin anlamı değişiyor. Bir zamanlar sizi etkileyen şey büyük bir jestti belki. Hani değişiyoruz dedi ya Esin. Belki bir zamanlar gerçekten çok etkileniyordunuz o jestlerden. Sonra şeyi fark ediyorsunuz, asıl romantik olan hayatın sıradan günlerinde bile size kendini özel hissettiren insan ya da insanlar. Çünkü romantizm gösteriş falan değil ya. Özenin, itinanın görünür hali. Ve insanın kalbinde en uzun kalan şey de çoğu zaman söylenen en güzel söz değil. Ben seni fark ediyorum. Ben seni fark ediyorum hissi. Bilmem, ben böyle düşünüyorum.

0: İşte öyle bir şey.
1: Evet efendim, sizler ne düşünüyorsunuz? Artık yavaş yavaş son mesajlarınızı alayım. Bir süre daha bakayım kaç. Evet, 20 dakikamız, 20 dakikada sizlerle birlikte olacağım. Bütün programı ona göre yapmış durumdayım. Aslında bugün programdan hiç çıkmasam, hep dursam. Evet, konuya dair sizlerin fikirleri de benim için önemli. Benim söyleyeceklerim romantizme dair bunlardı. Katıldığınız olur, katılmadığınız olur, eksiğim olabilir, tamamlamak istediğiniz olabilir. Lütfen yazın. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyoruz. Ve 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e de yine yeniden sevgilerimi, selamlarımı iletmiş olayım. Ve vuhuu, çok teşekkür ederim güzel papatyam demiş Nazım. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir zamanlar bu şarkıyı öyle çok dinlerdim ki. Kıraç'tan bahsediyorsun değil mi? Erol Evgin'den ziyade. Çünkü Kıraç'ı gerçekten senin için ve Kevser için almıştım sıraya. Şimdi efendim. Ne diyecektim? Benim diyeceklerim bu kadar. Vallahi bu kadar. Yetiştirdim ya. Aslında söylenecek daha bir sürü şey olabilir. Belki siz tamamlamak istersiniz. Arda şimdiden nefesine, yüreğine sağlık. Can ablam teşekkürler demiş galiba. Dışarıdan okuyorum. Bugün mesajlarınızı biraz benim bilgisayarımda ve internet bağlantımla ilgili olabilir. Geç giriyorum. Şimdiden nefesine, yüreğine sağlık. Can ablam teşekkürler yayın için. Yayın sonuna dek dinlemedeyim demiş. İyi, hadi bakalım. Evet, sizden gelen mesajlar. Ne düşünüyorsunuz romantizmle ilgili? Kimse bir şey düşünmüyormuş. Hadi ya.

İsa'cığım merhaba, merhaba, merhaba. Romantizmi resmen unutturdular. Feminist görüşlü kadınlar sağ olsun. Ne alaka şimdi İsa? Ne alaka? Biz oralara girmiyoruz. Feminin sonu izimle biten hiçbir şeye girmiyorum ben farkındaysanız. İkili ilişkiler. Kadın kadın, erkek erkek, kadın erkek, erkek kadın, dostlar, sevgililer, eşler, karşılıklı ilişkiler. Yayın sonunda ben de yetiştim, eksik olmayın demiş ve gülmüş. Ağzına sağlık, iyi yayınlar diliyorum. Sesi içe işleyen ruhlu spiker hanımefendi. Yani bu spiker

halledelim. Romantizmle ilgili söylediğin her şeye katılıyorum ablacığım demiş Esin. Maddiyat istemeyen sadece kalp işidir. Kesinlikle, kesinlikle. Bir Pinterest alıp geleyim. Yavaş yavaş artık son mesajlarınızı alıyorum. Ve romantizmle ilgili son birkaç sözüm olacak. Pinterest'i alayım. Mutfaktan stüdyoya gelene kadar düşüneyim.

Evet, orange mango, portakallı ve mangolu pindirinksimi aldım. Arda'cığım koydu mu bardağı? Hemen bir yudum alıyorum. Bu arada Pindirinks'e programımıza sponsor olduğu için de teşekkür ediyorum. Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Pindirinks'i Viyana ile buluşturduğu için Pindirinks'le %100 yerli içeceğimiz Pindirinks'e de gurur duyuyorum. Hemen alıyorum bir yudum.

Evet, belki de romantizmi yıllarca başka başka yerlerde aramış olabilirsiniz. Ne bileyim, bir buket çiçekte, bir yemekte, bir sürprizde, güzel bir cümlede. Oysa insanın kalbine en çok dokunan şey çoğu zaman... Nasıl anlatayım? Bir dakika. Doğru kelimeyi bulmak istiyorum. Çoğu zaman gösterişli olan falan değil. Program boyunca söyledim. Özen gösterilendir. Ve yine program boyunca söyledim. Bir gün çiçeklerin yaprakları dökülür, çiçekler solar. Bir gün o güzel sözlerin bazılarını hiç hatırlamayız bile. Hatta yıllar sonra hangi hediyeyi aldığımızı bile unutabiliriz. Ama bir insanın zor günümüzde yanımızda nasıl durduğunu unutmayız, değil mi? Zor günümde yanımdaydı deriz. Bizi kimsenin fark etmediği bir anda fark edeni unutmayız. Kırıldığımızda kalbimizi daha fazla kırmamaya çalışanı unutmayız. Hayat ağır geldiğinde yükümüzden biraz alanı. Bence gerçek romantizm de böyle bir şey. Sonra gelelim son yıllarda yaşananlara. Şöyle bir bakıyorum etrafa, izliyorum. Birinin hayatına girip ona büyük heyecanlar yaşatmak. Birçok insanda var. Birinin hayatına hızla giriyor ve kocaman kocaman hareketlerle büyük heyecanlar yaratıyor. Hayatın içindeki küçük anları onun için daha güzel hale getirmek olsa mesela. Evet efendim, seni seviyorum cümlesi bende çok özeldir ama aşk seni seviyorum diyebilir, evet. Ama romantizm şunu hissettirir. Yani romantizmden bahsediyoruz ya, senin varlığın benim için çok önemli. Ve galiba insanın bir ömürde aradığı en güzel şey bu. Yani en azından benim aradığım bu. Çok sevilmekten önce sevildiğini hissetmek. Hani Fuzuli'ye, divan şairi Fuzuli'ye sorulmuş ya, sevmek mi sevilmek mi? Fuzuli de divan şairi sevmek tabii ki demiş. Çünkü demiş insan sevildiğinden emin olamayabilir. Ama ben tabii Fuzuli ile boy ölçüşemem, haddimi biliyorum ama benim de bir fikrim var. Ben sevilmek, benim için sevilmek daha önde. Yani varsın sevildiğimin, sevilip gerçekten sevilip sevilmediğimin farkına varmayayım. Ben de sevilmek mesela daha önde. O yüzden bugün romantizmi konuşup bitirmeyelim, tamam mı? Sevdiğimiz insanlara biraz daha dikkat edelim. Çünkü bazen bir ilişkinin ihtiyacı yeni bir aşk falan değil. Eski aşka yeniden özen göstermek. Yani var olan aşka, var olan dostluğa, var olan komşuluğa, var olan iş arkadaşlığına, artık sosyal anlamda kimlerle iletişim halindeyseniz. Çünkü ben romantizmi kadın erkek ilişkilerine hapsetmiyorum, oraya tıkmıyorum. Benim için romantizm çok genel bir tanımlamadır. Yani mesela romantizmin en uç noktasını çok yakın bir zamanda yaşadım. Hemen anlatayım. Pazar günü keşke radyosu açık olsaydı, Gülsüm abla yaşattı bana. Gerçekten. Kendisi farkında bile değil. Beni öyle bir yere götürdü ki, ama sadece benim için yürüdü. Yürümekte zorlandığı halde benim için yürüdü. Beni oraya götürdüğünde benim mutlu olacağımı bildiği için yaptı bunu. Ve ben oraya gittiğimde kendimi kaybettim. Yani gerçekten bazen romantizmi biz hep bir yerlere sıkıştırıyoruz. İkili ilişkileri hapsediyor. Hayır, öyle bir şey değil. Herkese bu romantizmi yaşayabilirsiniz. Yaşatabilirsiniz. Bu önemli ya. İtina, biraz özen, sadelik. Benden bugünlük bu kadar olsun. Hepiniz çok güzeldiniz. Gerçekten. Şimdi şöyle bir bakıyorum, Gülşadiye'yi gördüm. Gülşadiye, geleceğim mesajına da. Hayırlı cumalar canım. Biz de Bursa İnegöl'e doğru otobüsle yolculuk yapıyoruz. WhatsApp uygulamayı yanlışlıkla indirmiş, silmiş. Zuhal ve Gürcan'ı aldım haberini Gülşadiye. Söyledi. Zuhal yemekler yapıyor size. İnşallah aranır bulunur Pizan'da da olsa. Sevilenler aranır bulunur Pizan'da da olsa. Benim mesajlar geldi merak etme, geliyor. Vallahi güzel zaman geçirin.
çok güzel zamanlar geçirin. Sevgilerimi, selamlarımı iletin. Sevgili Zuhal'e soğuk getirmemişler, dolaba koydum filmlerimi. Tamam olsun, ben bir yudum daha alayım. Arda'cığım hiç sorun değil. Evet. Bir bakış, bir dokunuş ve anlıyorum diyen bir his. Esinden gelmiş. Konuşmadan yanındayım hissi. Bol olsun hayatımızda. Olsun. Amin. Çok olsun. Her zaman konuşmak gerekmiyor ya. Bazen yan yana oturup hiç konuşmadan manzarayı izlemek çok büyük bir romantizm değil mi ya? Zaten konuşmaktan yorulmuyor muyuz? Anlatmaktan. Arkadaş, ben anlatmadan beni anlasın birileri. Ben böyle susayım anlasın. İçimden geçenleri, kalbimden geçenleri, zihnimden geçenleri. Herkese iyi hafta sonları. Hoşça kal sevgiyle kal ablacığım. Çok öpüyorum. Eğlenceli bir akşamınız olsun. Valla ne olacak ben de bilmiyorum Esin. Nasıl bir akşam yaşayacağımı inan ki bilmiyorum. Güzel olsun ya. Çocuklar mutlu olsun. Yani çocuklarımız, evlatlarımız mutlu olsun. Tek dileğim bu. Yani yoksa orada yetişkinler ne yapmış, ne hissetmiş. Valla onlarla çok ilgilenmiyorum. Ben Batuhan ve Sinem mutlu olsunlar. Onlar güzel vakit geçirsinler. Onların hayatında iyi bir başlangıç olsun. Benim için bu yeterli. Evet efendim, pazartesi Allah'tan bir keder, mani, hastalık, ölüm vesaire olmazsa yine aynı saatte Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Sponsorlarımız 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e ve elbette %100 yerli içeceğimiz Pindirings'e çok teşekkür ediyorum. Şahane sabahlarınız ve şahane bir hafta sonu zamanlarınız olsun. Birbirinizin kıymetini bilin, ilişkilerinize özen gösterin. Bugün konuştuklarımızı biliyorum kabul ettiniz, ben bunu hissediyorum ama bir kere daha masaya yatırın ve düşünün. Belki bir eksiğiniz olabilir, belki hiç aklıma gelmemişti dediğiniz bir ayrıntı olabilir. Hayatınıza onları monte edin, bakın bakalım ilişkileriniz nasıl güzel olacak, tadından yenmez bence. Efendim hepinizi çok seviyorum, hepinize en güvendiğim makama Allah'a emanet ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, lütfen dua etmeyi unutmayın ve dualarınızın içerisinde lütfen Özlem Ayral ismi de geçiversin gari. Görüşmek üzere pazartesi, unutmayın. Hayırlı uğurlu olsun, şimdiden abla demiş Arda. Bir nefeste olsun bitsin her şey inşallah. Batuhan'ı tebrik ediyorum. Valla çok heyecanlı o, çok heyecanlı. Valla çok, biraz önce geldi burada defile yaptı bana. Güzel olsun ya. Herkes mutlu olsun. Hak eden herkes mutlu olsun. Hak edenler. Hak etmeyenler olmasa da olur. Diyorum ve gidiyorum. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Hepinizi en sevdiğime emanet ediyorum. Ayşe'cim çok öpüyorum seni. Evet efendim, bir eksiğim kusurum olduysa görmeyi verin gari der ve giderim. Şarkıyla baş başa bırakıyorum. Hepimize gelsin.

с лестницы. Вьон-ФМ. Курбетте.

yatmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Akif Özcan.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Haftanın kapanış programında güzel bir cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ve iyi eğlenceler diliyorum. 2 saat boyunca harika şarkılar eşliğinde muhabbetimizle, gündemden haber özetleriyle sizlerle olacağız. Pindrinks katkılarıyla. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Umarım gününüz ve haftanız güzel geçmiştir. Bu akşam da bize ayrılan 2 saati en verimli, en güzel şekilde değerlendirmeyi ümit ediyorum efendim. Yoldaysanız iyi yolculuklar diliyorum. Çalışıyorsanız kolaylıklar. İş yerinizdeyseniz, kendi işinizdeyseniz bol kazançlar diliyorum. Tatilcilerimizi unutmayalım. Tatil sezonu henüz bitmedi ama bitmek üzere. Özellikle yaz tatili için tabii, yoksa yazın, kışın her dönem tatil yapanlar da var ama genel anlamda kabul edilen tatil sezonu hani bu yaz tatili, okulların kapandığı dönem ve biliyoruz ki etrafımızda birçok insan hala ailesiyle, sevdikleriyle tatile gidiyor ya da hala mevcutta tatildeler. Yavaş yavaş da dönüş planları yapılıyor. Tatilde olanlara iyi tatiller, yolda olanlara da bir kez daha iyi yolculuklar ve iyi eğlenceler dileklerimi iletiyorum. Güzel bir çalışmayla başladık. Catwalk, Günler Düşer dedi. Şimdi Zakkum ve Teoman, saat 3 Viyana FM'de. Saat 3.

Çok güzel bir şarkıyı da geride bıraktık sevgili dinleyiciler ama daha neler var neler, yeni başladık ya. Şimdi benim seçimlerim, az sonra da sizlerin istekleri buraya dahil olacak. Zakkum ve Teoman'dan dinledik, saat 3 radyonuzdaydı. Şimdi Nazan Öncel ve Neylan Okan Gönül Çiçekleri ile Viyana FM'de olacak. Pindrinks ve Mega Gastro'ya çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Mega Gastro bizimle uzun bir süredir yol yürüdü. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yolumuza Pindrinks'e devam ediyoruz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz. Avusturya'da, Türkiye'de tüm marketlerde. Afiyetle. Sevgili Cansu, hayırlı akşamlar Hakim Müdürüm. Annemle balkonda çaya içtiğinde seni dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Anneye de çok çok selamlar sevgili Cansu. Karataş ailesi içinde gelecek güzel şarkılarımız. Nedim Soylu, İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel şarkılar Soylu ailesine de gelsin. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp hattımızdan sizleri de bekliyoruz.

0: Sancak ve İnsan Viyana FM'deydi. Akif Özcan devam ediyor. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Haftanın kapanış programında birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Evet, Trabzonspor temsilcimiz maalesef dün yenildi. İlk maçı 1-0, ikinci maçı 4-0 olmak üzere maalesef. Artık yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimizi kutluyoruz. Ve Galatasaray zaten direkt gitmişti Şampiyonlar Ligi'ne. 18 yıl sonra Fenerbahçe'de artık Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Tüm takımlarımıza Avrupa'da başarı dileklerimizi bir kez daha iletelim. Süper Lig'e döndüğümüzde bugün bu haftanın ilk maçı oynanacak. Gençler Birliği ile Erzurumspor arasında bu bilgiyi de paylaşalım. Hatta haftanın maç programında hızlıca sizlere aktarayım. Şöyle futbol severleri de bilgilendirmiş olalım. Üçüncü hafta olacak Süper Lig'de. Gençler Birliği Erzurumspor bu akşam yaklaşık bir saat sonra Konyaspor Kocaeli yarın. Avusturya saatiyle 18'de Galatasaray Göztepe yarın. Avusturya saatiyle 21.30 Gaziantep Rize 21.30. Eyüpspor Alanyaspor pazar günü oynanacak Avusturya saatiyle 18'de. Saatleri Avusturya saati olarak vereceğim. Başakşehir Kasımpaşa pazar günü 20.30'da. Samsunspor Fenerbahçe pazar yine 20.30 maçı. Beşiktaş Çorum'u ağırlayacak pazartesi akşam 20.30'da. Ames Spor'da Trabzonspor ağırlayacak pazartesi yine 20.30'da başlayacak bir diğer maç. Tüm takımlara Süper Lig'in 3. haftasında başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Ve şimdi Maral'ın en yenisiyle devam edelim. Siyam okumuştu bu şarkıyı daha önce. Çok güzel bir şarkıdır. Şimdi de Maral yorumuyla dinleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Akif Özcan.

Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lısınız. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar diliyorum. Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan, iki yabancı radyonuzda oldu. Şimdi Ebru Yaşar ve Bengü Beker, O Beni Sırtımdan Vurdu şarkısının nefis bir versiyonunu dinleyeceğiz. İyi akşamlar, güzel bir yayın diliyorum. Galiba dünden bana bir borcum var diyor, bir şarkı borcum var. Fikret Kızılok'tan Gönül. Ya 82 tane istek isteyince abi hangisini çaldık hangisini çalamadık bilemiyorum ki. Fikret Kızılok Gönül, rica ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Efe 64, selamlar sevgiler gönderelim. Hazır böyle O Beni Sırtımdan Vurdu moduna girmişken Fikret Kızılok eserini de listemize dahil edelim. İyi akşamlar diliyoruz. Efe 64'e tüm ailesine, sevdiklerine de gelsin. Pınar Hanım bizlerle, iyi akşamlar. Buradayız Salzburg'dan, sevgiler. Umur Doğmadan Uyku Yok çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye, az sonra gelecek.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Çalışmayın efendim, uyku yok ve Umur Domar radyolarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Harika şarkılar eşliğinde sizinleyiz Pindrinks katkılarıyla. Artı 43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınızla sizleri de bekliyoruz. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru yanaşıyoruz. Haftanın kapanış programında birlikteyiz. Güzel mesajlarınızı tabii ki bekliyorum. Beril Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar, Akif Beyciğim buradayım diyor. Çok teşekkür ederim. Rüyadan Uzaklık şarkısını rica ediyorum demiş. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar. Ne demek, aldım listeye, birazdan göndereceğim efendim. Serdar Ortaç'tan Ta Kendisi şarkısını istiyor sevgili İrem. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Eşim Musa ile beraber sizlerleyiz. Ta Kendisi Serdar Ortaç, Suat Aydoğan düetine yer verirseniz memnun olurum demiş dinleyicimiz. Onu da aldım listeye, size ve eşiniz Musa Bey'e de selamlar. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar müdürüm, herkese saygılar. Hoş buldum, sen de hoş geldin diyor. Sevgili Murat Erdatlı gönderiyor. Çok teşekkür ediyorum Murat Erdatlı'ya, eşi Emine Hanım'a ve tüm Erdatlı ailesine, tüm sevdiklerine bu güzel sıradaki şarkımız armağan olarak gelsin. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Akif Özcan.

Hafta sonları Güliz Ayla'dan Hava Civa çalarsanız sevinirim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Aldım listeye o güzel şarkıya da tabii ki yer vereceğiz. Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Programımız devam ediyor. Pindirings katkılarıyla. Artı 43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınızla sizleri de programa davet ediyoruz efendim. Şimdi Rüya ve Uzaklık istek şarkısıydı. Sizlere armağan olarak gönderelim. Esin Açık Gözle bizimle Vels'e selamlar. İyi akşamlar Akif Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam sevgiler Nesin Hanım'a ve eşi Kemal Bey'e de, tüm Açık Göz ailesine de armağan olsun şarkılarımız.

Artık kapatıyoruz bu güzel şarkımızla. Gülizay'la Havacıva istenmişti. Armağan edelim. Yeni saate de yine harika şarkılar hazırladım. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle keyif dolu güzel bir yayın bizleri bekliyor. Daha bir saat boyunca burada sizlerle birlikteyiz. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajlar bekleniyor. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Bu arada FM yaz tatilini Türkiye'de geçiren grubeşlerin Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürerken Trakya'daki sınır kapılarında da yoğunluk devam ediyor. Yolda olan tatilciler, dönüş yolunda hepinize iyi yolculuklar, sabırlar diliyorum. Açıklanan verilere göre sezonun başladığı 22 Haziran'dan bu yana Trakya'daki sınır kapılarından 3 milyon 700 bin yolcu ile yaklaşık 1 milyon araç giriş çıkış yapmış eve maşallah. Vay vay vay vay. Gurbetçiler yollarda dönüyorlar.

Aman da aman neler çalıyoruz yine. Viyana FM'de Akif Özcan, Gökhan Namlı ve Orhan Kel düeti son durak kulaklarınızda olduğu bu güzel şarkının hemen ardından yine nefis bir şarkı. Kurşuni Renkler Karaf'tan dinleyeceğiz. Viyana FM'de Akif Özcan Pindrinks katkılarıyla devam ediyor. Güzel mesaj meslekleri bekliyoruz. Sibel Hanım iyi akşamlar buradayız demiş Akif Bey. 20. Viyana'dan sevgiler. Müslüm Gürses'ten Ah Neyleyim çalarsanız da memnun olurum demiş. Aldım listeye, birazdan gelecek. İyi akşamlar. Bir

Yine çok efsane güzel bir çalışmaydı efendim. Müslüm Gürses, Ah Neyleyim istendi, ben de çaldım. Şimdi Tuba Özerk'le devam edecek program. Yastık şarkısı radyonuzda sizlerle olacak sevgili Sedat. İyi akşamlar abi. Ben de buradayım birazdan. Tüm dinleyicilere selamlar. Ben de bir şarkı istiyorum. Ersay Üner, Alışırım çalar mısın demiş. Çalmam, az sonra geliyor. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Haftanın kapanış programında Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor canlı yayınla. +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de bekliyoruz mesaj ve isteklerle.

0: hasretine alışırım.
1: Hasretine alışırım Ersa Yüner kulaklarınızda oldu. Harika şarkılar eşliğinde devam. Özgür Hanım bizlerle beraber 23. Viyana'dan selamlar, iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Eda Özülkü Bara Bara şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Eşime, canıma gelsin demiş. Sedat'ıma gelsin. Özgür ve Sedat çiftine özellikle armağan edelim. İyi yayınlar dilekleriyle mesajlarını ulaştırmışlar. Çok sağ olun. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla Viyana FM'de canlı yayınımız devam ediyor. Ben Akif Özcan, hepinize sevgiler sunuyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Eda Özülkü ardından Mahsun Kırmızıgül gelecek. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Fatih Özcan.
1: Aman da aman Viyana FM'de. Artık son yarım saatteyiz. Bu akşamı ve bu haftayı artık kapatıyoruz. Haftanın kapanış programında sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'de. Programın başında da aktarmıştım. Üçüncü hafta maçları bu akşam şu anda başlayan Gençler Birliği Erzurumspor maçıyla start vermiş oldu. Maçlar başladı. Tüm takımlara yeni haftada, üçüncü haftada başarılar dileyelim. Gençler Birliği Erzurumspor'la karşılaşıyor. Üçüncü dakika 0-0. Her iki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Gülden Delimine şarkısıyla şimdi Viyana FM'de olacak. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Durup

0: Kışları, kışları diyeceğiz. Tuğba Hanım iyi akşamlar. Sevgiler gönderiyorum demiş 11. Viyana'dan tüm dinleyicilerinize. Aysel Yakupoğlu'ndan Baharları Kışları istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Hemen çalıyoruz hemen. Anında Viyana FM'de istediğinle son bölümde sizlerin de güzel istek ve mesajlarını bekliyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan 660 130 1979.
1: Hakim Özcan.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Arka arkaya göndermeye devam ediyoruz. Zinet Salı yeniden radyonuzda oldu. Çok güzel bir çalışmaydı. Şimdi Mabel Matiz ve son dönemde çok sevilen ve istek alan şarkı. Haleylim Viyana FM'de bizimle olacak. Bindrinks katkılarıyla yavaş yavaş sona doğru yanaşıyoruz. Gurbet Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif'ciğim. İstanbul'dan sevgiler gönderiyorum eskiden beri. Seni takip ediyorum. Burada da duyduğuma çok sevindim demiş. Çok teşekkür ediyorum Gurbet Beyciğim. Sağ olun, var olun. Şarkılar harika aslında. İnsanın bir şey isteyesi gelmiyor ama çalarsan yürü ya kulum istiyorum demiş. Ne demek? Çok teşekkürler aldım listeye. Salih Bademci, son dönemde okuyanlardan. Gülizay'la yine okudu. Gülizay'la'dan birkaç gün önce çalmıştım. Bu akşam Salih Bademci'den çalalım. İyi akşamlar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

Şımarık kulaklarınızda oldu, yine son dönemin hitlerinden bir tanesi. Özcan Palta, süpersiniz her zamanki gibi, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımızı gönderelim sevgili Özcan Palta'ya. Özdiş Penkleray. Değerli sponsorlarımızdan da bir tanesiydi. Sağ olsun, böyle zaman buldukça da bize kulak veriyor. Tirol'e, Özcan Palta'ya, tüm ailesine, sevdiklerine son şarkımız armağan olsun. Değerli sponsorum Pindrinks'e çok çok teşekkürler. Zafer Peker'le veda ediyoruz. Hadi bana eyvallah diyoruz. Bana da eyvallah o zaman. Güzel bir hafta sonu geçirin inşallah. Pazartesi akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de yeniden buluşuncaya dek sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.

Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını

0: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
1: Her zaman
0: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
1: yayındayız.
0: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Vallahi şiir okumayı özledim ama biraz daha sonra... İnşallah birkaç güne çözülecek. Aslında çözümü biliyorum. Dediğim gibi basit bir çözümü var. Ama bazı şeyler bizim elimizde değil. O yüzden beklemek durumundayız. İnşallah çözülecek. En kısa sürede. Hani en kötü ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde

Efendim tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra bir de şunu söylemek istiyorum. Bu akşam programımızın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğinin en iyileriyle geçecek. Her zaman olduğu gibi bugün de günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Gökhan Akar ve senalarca bizlerle birlikte olacak. Ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlere paylaşmak istiyorum. Birini istemeden kırmakla bile bile kırmak arasında sizin için ne fark var diye sorduk. Birini istemeden kırmakla bile bile kırmak arasında sizin için ne fark var? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim istiyorum. Gökhan Namlı bizlerle birlikte olacak. Bahçıvan diyelim ardından. Sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar her zaman olduğu gibi bugün de programın öncesinde gelmeye başladılar. Onlara geçmeden önce, daha doğrusu Instagram'dakilere geçmeden önce, şöyle WhatsApp'tan ufak ufak başlamak istiyorum. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız her zaman önceliklidir, bilginiz olsun. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizleri dinliyor ve bu akşam bize ilk ulaşan dinleyenimiz oldu. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, huzurlu, mutlu, nazarsız, keyifli, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, istemeden kırdığımda telafi etmeye çalışırım. Ama bile bile kırdıysam, artık o kişiyi değil, içimdeki bir şeyi cezalandırıyorum demektir. Bundan korkarım. Sevgilerimle demiş. Değil mi? Aslında birini bile bile kırmak senin kendini cezalandırmandır. Hani değer verirsin, o değerin karşılığını görmezsin. Görmediğini fark ettiğinde de onu bile isteye kırarsın. Esas kızgınlığın kendinedir. Yani ben bunca zaman buna mı değer verdim, kıymet verdim? Verdiğim değer karşılığında bunu gerçekten hak ettim mi diye. Bunları düşünmekten, işin içinden çıkamazsın abi. Enteresan ama. Bunu maalesef yaşıyoruz. Ama o da bir yerden sonra geçiyor. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Yani acaba ben buna mı değer verdim? Düşüncesi bir yerden sonra geçiyor. Onu bile sorgulamaman gerektiğini anlıyorsun. Çünkü bu durum bile senin için bir zaman kaybı. Bunu fark ediyor ve yoluna bakıyorsun. İşin güzel tarafı da bu zaten. Evet, bir mesajımız daha var. Hemen şöyle yer verelim. Serpil bizlere kulak veriyor. İyi geceler. 5 gün önce vefat eden 41 yaşındaki yeğenim bana en son gönderdiği bir video vardı. Şebnem Ferah'ın Can Kırıkları çalışması, yayınlar mısın lütfen demiş. Mekanlı cennet olsun, rahmetle yad etmiş olalım. Geride kalanlara sabırlar dileyelim. O zaman önce Anıl diri canlı gelsin. Katili sensin diyelim ardından. Şebnem Ferah gelsin, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Aslında bir Şebnem Ferah sözümüz vardı ama ufak bir aksilik yaşadık. Sıraya başka şarkı almak durumunda kaldım. Hemen vermiş olduğumuz sözü yerine getirelim. Bir kez daha rahmetle ad edelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım. Bazı şarkıların anısı kendiliğinden oluşur. Serpil için bu şarkı da onlardan bir tanesi olmuş. Haydi bakalım, Şebnem Ferah geliyor. Can kırıkları diyelim ardından. Buralardayız.

Evet, Serpil'in isteği üzerine güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaştı. İyi akşamları, yayınlar dilerim. Bu arada program harikaydı bugün demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Akın'a da bir kez daha. Selamlarımızı iletmiş olalım. Aynı zamanda teşekkür edelim.

keyifli bir sohbetti. Bugün yoğun bir gündü. Dolayısıyla yorgun da olduğum bir gündü. Bunun biraz yayına yansıdığının farkındayım ama yani o an için söylüyorum. Biraz yayına yansıdığının farkındayım ama yapacak bir şey yok. Gönüller bir olunca sohbet zaten akıp gidiyor. Sevgili Akın da programa çok güzel hazırlanmış. Değerli dinleyenler de aynı şekilde çok güzel temennilerde, dileklerde bulundular. Güzel mesajlar yazdılar, sağ olsunlar. Meğer bir de sessiz sedasız dinleyenler varmış. Günler öncesinden paylaşımlar yapıldı. Mümkündür. Dinleyen herkese de bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Ve sorumuza cevap olarak birini bile bile kırmak biraz vicdan meselesidir. Kendince haklı tarafların vardır. Ve ona sığınarak belki bile isteği kırarsın. Ama sonrasında pişmanlık duyabilirsen şayet, vicdan azabı çekersen kalkıp özür dilemesini de bilirsin. İstemeden kırınca insan gerçekten kırdığını fark edemeyebiliyor. Dolayısıyla özür dilemek için de çok geç oluyor demiş. Değil mi? İstemeden kırmak daha kötü aslında. Yani bile bile kırmak kötüymüş gibi gözükür ama İstemeden kırmak daha kötü. Çünkü ne yaptığının farkında değilsin. Dolayısıyla birini kırdığının ve ondan özür dilemen gerektiğinin de farkında değilsin. Yani baştan aşağı sorun, sıkıntı. Efendim, Defant bizlerle birlikte olacak. Geceye sığmam diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Tuğba Hanım bizlere kulak veriyor. Sevgili Tuğba Nemli, Melih Bey iyi yayınlar. Oğlu Masum ile sizi dinliyoruz. Selam gönderirseniz çok seviniriz. Teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi, selam olsun bizlerden Nemli ailesine, Sky Design Bağı ailesine. Sevgili Alperen Nemli'ye, bütün güzel çalışmalar onlara da armağanımız olsun. Hatta sesimizi duyuyorsa Alperen Bey de bir ses versin de toplumun en küçük yapı birimi tamam olsun. Efendim Ekin Uzunlar gelecek. Bu saatin sondan bir önceki çalışması. Son diyecektim de vakit çok kısaymış. Sondan bir önceki olsun. Doğru Sevda diyelim ardından. Bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, şöyle bir Karadeniz'e doğru gittik. Valla kıpır kıpır da bir çalışmaydı. Arada bunlara da ihtiyaç var. Nemli ailesine armağanımız olsun. Umarım keyifle dinlediler. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Saatlerimiz 21.56 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz ve programın ikinci ve son saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle devam edecek. Geldik bu saatin son çalışmasına. Ezgi Eyüboğlu bizlerle birlikte olacak. Bize ne kalır diyelim ardından. Programın ikinci ve son saatiyle buralardayız ama gitmeden soruyu bir kez daha hatırlatmış olalım. Birini istemeden kırmakla bile bile kırmak arasında sizin için ne fark var? Birini istemeden kırmakla bile bile kırmak arasında sizin için ne fark var? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Haydi bakalım.

0: Reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aşkım meçhul.
4: Damar. Damar üstüne.
3: Aşkım meçhul.
4: Alem. Damar dinle sabah.
3: Aşkım meçhul.

0: ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canım sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul.
2: Gönülden gönüle damar şarkılarla
0: Melih ile
2: Aşk-ı Meçhul devam ediyor.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
2: Devam ediyor.
3: Damar, damar, full damar.
4: Helal sana be, yakışır, yakışır.
3: Bu şarkılar sizin için.

bizlere kulak veriyor. Dede sen neredesin ya? Valla karabatak gibi adamsın. Bir kayboluyorsun, bin bir dedikoduyla geri geliyorsun. Her türlü haber sende. Uzun zaman sonra radyo dinlemek. Haydi bakalım, keyifli yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar. Sana da armağanımız olsun. İyi, güzel saate denk geldin. Benim az konuştuğum saat. Murat Yıldız gelsin, sevdim seni diyelim. Ardından Atilla Kaya gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Murat abimiz şu anda bizlere kulak veriyor. Kendisine ve Erdatlı ailesine saygı, sevgi ve selamlarımızı iletmiş olalım. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Biliyorsunuz bu saatimizde biz değil, daha çok şarkılar konuşuyor. Sevgili Batu da şu anda bizleri dinliyor. Sıradaki çalışmayı kendisine de armağan etmiş olalım. Canan Nergis bizlerle birlikte olacak. Bitmeyecek mi diyelim ardından, buralardayız, haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Ortalama yarım saatimiz kaldı. Hafta sonuna doğru da gidiyoruz. Hatta ay sonuna da gidiyoruz. Hatta ve hatta yılın sonuna da bir şey kalmadı. Abi zaman çok hızlı geçiyor değil mi? Vallahi durdurak bilmiyor ya. Bizden de her seferinde bir şeyler alıyor ama hiç de çaktırmıyor. Bence bir insanın hayatında görüp görebileceği en profesyonel hırsız zaman abi. Ki belli bir yaşa kadar bunun böyle olduğunu göremiyorsun bile. O kadar profesyonel. Efendim, sorunun bendeki cevabını sizlerle paylaşmak isterim. Birini istemeden kırmakla bile bile kırmak arasında bence şöyle bir fark var. Birini bile bile kırdıysan oturup sonunu düşünmezsin. Zaten bütün taşları kafanda oturtup onun kırılmayı hak ettiğine karar vermişsindir. Dolayısıyla hani senden özür dilerim, yanlış yaptım vesaire tarzı şeyler olmaz. Ama birini bilmeden kırdıysan, istemeden kırdıysan, ya biraz da erdem sahibiysen, çünkü erdem sahibi değilsen, vicdan sahibi değilsen, bile bile ya da bilmeyerek de kırsan sonuç değişmez. Kalkıp bir özür dilemeyi kendine yük sayarsın. Ama şayet vicdanın varsa, hatanın da farkındaysan özür dilersin. Verdiğin değer karşılıklıysa karşı tarafta olayı uzatmaz herhalde. Değil mi? Efendim, gülden karaböcek gelsin. Bir mucize Allah'ım diyelim ardından. Cengiz Kurtoğlu gelsin. Ardından da babalar geçidi yapalım, haydi bakalım.

Ferdi Tayfur kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim sırada güzel bir çalışmamız, güzel bir isteğimiz var. Sevgili meslektaşım Semih şu anda bizlere kulak veriyor. Uzun bir zaman sonra bizleri dinliyor ve bir destekte bulundu. Yavuz Tanel'den güzel bir çalışma kendisi için gelecek. En mutlu gününde diyelim, ardından Müslüm Baba gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Haydi bakalım.

Evet, Müslüm Baba kulaklarımızdaydı ve sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Orhan Gencebay bizlerle birlikte olacak. Bu güzel çalışmayı da sevgili Gürcan abimize armağan etmiş olalım. İlk göz ağrım diyelim sevgili Gürcan abimize ve Zuhal ablamıza armağan edelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Viyanev. Bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etmeseydim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul sona erdi. Aşkı Meçhul.
0: Damar üstüne. Aşkı Meçhul.

Elbette. Sly Snitsi. Viyan FM. Gurbette.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.